0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bendeniz Sümer Kan Söğüt'le yeniden mikrofon karşısındayım. 120 dakikaya yakın en keyifli şarkılar yine sizlerin kulaklarına ulaşıyor olacak.

Efendim 5 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Haftayı artık kapatmaya hazırlandığımız şu dakikalarda günün enerjisi yüksek şarkılarıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyoruz. Orada olan herkese bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli çalışmalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Günlük yaşamda, iş ortamlarında veya sosyal alanlarda yüksek ses tonuyla konuşan bireylerle karşılaşmak sık sık yaşanan durumlar arasında, değil mi? İlk izlenimde bu durum güçlü bir kişilik, liderlik vasfı veya yüksek bir özgüven göstergesi olarak algılansa da psikoloji ve nörobilim alanında yapılan çalışmalar madalyonun diğer yüzünü ortaya koydu. Washington Devlet Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalar yüksek sesle konuşanlarla ilgili yeni keşifler yaptı. Detayları açıklayacağız birazdan, ayrılmayın. Kaçsın.

Hanımlar beyler, psikologlar açıkladı dedik. Sürekli yüksek sesle konuşan insanların ortak özellikleri var. Yoğun duygusal süreçler ve ani tepkiler ses volümünün artışında öncelikle temel rol oynuyormuş değerli dinleyenler. Geçmiş çevre şartları ve bireysel kaygılar da yine yüksek sesle konuşma alışkanlığını tetikleyen durumlardan bazıları olarak gösterilmiş. Yoğun stres ve sosyal anksiyete alanlarında duygusal kontrolü sağlamakta güçlük çekmekte yine yüksek sesle konuşmaya neden oluyor. Kaçma.

Hanımlar beyler, tütün ve tütün ürünleri içmek yani sigara kullanmak size, sağlığınıza ve hatta çevrenizdekilere dahi zarar veriyor. Ve bu zararı durdurmak için alın size bir bahane daha. Bir sigara grubu daha ürünlerine zam yaptı değerli dinleyenler. Bu grupta sigaralarına 5 lira zam yaptı ve zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Sigara zammı bugün itibariyle geçerli olmaya başladı. Hazırsa sağlığımıza zarar veren bu illetten bu vesileyle kurtulmanın zamanı diyelim.

Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmeyi planladığını duyurdu. Daha önce Fenerbahçe'de çalıştıran Mourinho'nun şu an görev yaptığı Benfica ile olan sözleşmesindeki tazminat bedeli ise Portekiz kulübü tarafından duyuruldu. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Perez yönetimi Mourinho için ciddi bir mali yükü göze almaya hazırlanıyormuş ve Benfica cephesi deneyimli teknik adamın ayrılığı için yüksek bir bonservis beklendiğini belirtti. Türkiye'de bu arada Mourinho'yu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı öne sürüldü bir ara. Portekizli teknik adamın verilen cezaların ifade özgürlüğü ve adli yargılanma ilkeleri açısından değerlendirilmesini talep ettiği iddia edilirken konuyla ilgili de resmi sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Yani kazandığı tazminatlarla Türkiye'de gündem olan Mourinho bu kez ayrıldığı takıma tazminat ödeyecek gibi gözüküyor.

Hanımlar beyler, 5 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma günü. Artık haftayı kapatmaya hazırlandım. Şu dakikalarda günün enerjisi en yüksek şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız daha var. Aranın hemen ardından yeniden buradayız.

0: O bir aşk bebeği.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

2026 Dünya Kupası yaklaşırken Almanya'daki yayın planlaması büyük tartışma yarattı değerli dinleyenler. Milli takımın grup maçlarının kamu yayıncılarının programında yer almaması, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk futbol severin karşılaşmaları izlemek için ücretli platformlara yönelmek zorunda kalabileceği yorumlarına neden oldu. Türkiye'nin maçları şifreli platforma verilmiş. Bu yüzden ücretsiz olarak gurbetçi vatandaşlarımız maçları izleyemeyecek. Tabii ki onlar da bu duruma epey bir tepkililer diyebiliriz. Biliyorsunuz ki Türk kökenli vatandaşlar Almanya'da en büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz

0: indirimlerin tek adresi Şükrüye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükrüye Market. Şükrüye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Hafta sonu geldi ama hafta sonunda yağışlar da geldi. Özellikle yurdun iç kesimlerinde, kıyı şeritlerde yok ama doğu dışında tüm iç kesimlerde yağış etkili oluyor yarın itibariyle. Ama pazar günü güneşli bir hava var, hatırlatalım. Kıyılara bakalım, hava sıcaklıkları nasıl? Ege kıyılarında 32, 34, 33, 37 derece arasında değişirken yine güney kıyılarda 32, 33, 29 derece arasında değişiyor. Karadeniz kıyılarındaysa değişkenlik gösteriyor. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıkları henüz en fazla 26 dereceye kadar çıkarken batıda yer yer 31, hatta 33 dereceleri de gördüğünü izlemliyoruz sevgili dinleyenler.

0: partiler.
1: Hanımlar beyler, festivalde 5 Haziran 2026 Cuma gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum ve yeniden pazartesi gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyeceğim. Pazartesi görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
1: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay.

0: başlamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalır, üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Biz sadece kulağınızı istiyoruz program bitene kadar. Cüzdanınızı da verin. Onu emanet verin. Cüzdana dok açmıyoruz cüzdanı. Tamam mı? Cüzdanınızı verebilirsiniz. Ama bugünlerde güven olmaz, açabilirim. Çünkü devamlı Exo'da, devamlı Exo'da. Devamlı cüzdandan para çıkıyor, para girmiyor. Yani giriyor ama... Çıkan girenden fazla. Çıkan girenden fazla olunca... O yüzden cüzdanınızı pek fazla çok güvenmeyin derim. Açabilirim, bakabilirim. Cüzdan kalınsa, nasıl olsa hissetmezseniz içinden para alabilirim ona göre. Bugünlerde giren çıkandan fazla. Çıkan girenden fazla, çıkan girenden fazla, giren çıkan bellidir. Çıkan giren bellidir bugünlerde. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İlk defa güneşli bir sabah uyandık. Günlerden günler sonra bakıyorum şöyle havaya bir bakayım güzelce. İlk defa güneşli bir sabah uyandık. 19 derece dışarısı. Sevgili dostlar, inşallah gün boyunca böyle olur. Ki meteoroloji de öyle olacak diyor. Ve ilk defa kısa kollu tişörtümle program yapıyorum.

Haydi gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Kafa Pastanesi'ne kocaman kocaman kocaman günaydınlar. Kafa Pastanesi çalışanlarına günaydınlar. Özkan abiye günaydınlar. Tatlıyı tatlı konuşturan pastaneye, tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ahmet Ali, Ahmet kolay gelsin. Fikret abi sabah erken uyanmışsın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Başyalı dostum ayo günaydınlar, günaydınlar. Zülfiye Yılmaz, İsi Belçika'ya günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba abiye davay napreş, davay napreş, napreş, davay napreş, davay Gürdal Salih günaydın. Dın dın dın dın dın dın Gürdal günaydın. Dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Günaydın Gürkan'ın bütün haşlama çekilir. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Üyelik ile oğullarıma, gelinlerime ve size de gelsin. Sizi seviyoruz demiş Hayriye ablam. Sevgiler saygılar, pek anlayamadım ama anladım. Otomatik olarak klavye doldurmuş. Otomatik klavye doldurmuş. Haşlama çekenleri, mekenleri, bize, herkese, her yere günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Emirhan Üstem günaydın Gürkan abim yayınlar dilerim demiş. Emirhan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Güzel bir gün olsun. Günaydın kız hanım, huzurlu mutlu sabahların olsun. Neşeli programların olsun demiş. Kim demiş bunu? Hatice ablam demiş. Hatice ablama günaydınlar. Günaydın, ne oldu bugün, yok musun diyor Enis. Efendim? Enis, daha sonra konuşalım seninle. Spotlar güzel olmuş ama öyle olmaz. Ya olur ama o öyle olmaz. Hani hamile telefon şakası var, oldu ama öyle olmadı diyor. Yani onu konuşalım sonra. Yani spotlar spot olarak güzel de ona başka bir şey lazım, bulmak lazım. Kefalonya ve Korintos diyecektim. Kefalonya ve Zakintos'la ilgili bir şeyler. Sonra konuşacağız onu. Sonra konuşacağız Deniz, sonra konuşacağız onu. Günaydın tın, günaydın tıl demiş, günaydın tı demiş. Hasan, vay vay vay vay, Hasan'dan hiç böyle siyah renkli Zamazingo parfüm getireceğini beklemezdim. Bizim dükkanda siyah renkler hakim, koyu kahverengi renkler hakim, siyah plakaklar, fayanslar var. Hasan onu düşünmüş, hijyen servis onu düşünmüş ve hijyen servis ona göre şey yapmış sevgili dostlarım. Ona göre siyah renkte Zamazingo'lar getirmiş dükkana. Vallahi bilen siyah renkte çok güzel yakışmış. Parfümde hangi parfümü koydum bilemiyorum. Parfümü de çok sevdim, parfümü de çok beğendim. Parfümü de çok beğendim, parfümü de çok sevdim. Hediye olarak çiçek getirmiş. Alışveriş yapmış. Dün sucukları pişirmiş, akşam bana gönderdi, bandıra bandıra yedim. Gerçekten güzel dedi, gerçekten güzeldir. Kuru kasabın sucukları, kuru kasabın köfteleri, tavuk köftesi yapmışlar. Ben de bugün ilk defa deneyeceğim, dün bana verdiler. Tavuk köftesi, tavuk bifteği. Onu hamburger ekmeğine koyacağım. Üzerine efendim Lidl'dan aldığım cheddar peyniri, cheddar peyniri koyacağım. Cheddar, İngiliz peyniri. Bir bastıracağım böyle onu makinede, bir eriyecek kaşar. Of of of. Bugün hem mutluyum hem üzünlüyüm. Dün kan testlerimi yaptırdım hepsini. Bütün check-up yaptırdım. Oradakilerle gene anlaşamadım, oradaki kızlarla. Ben diyorum ki bak beni arayacaksınız. İlk önce ben şey yapıyorum. Ben bütün parayı ödüyorum tutarı. Sonra ben sigortadan bunu geri alıyorum. Hayır diyor ve kız. Ben diyor böyle işlem yapamam diyor. Sen diyor burada belirtilen rakamı ödeyeceksin diyor. Ben diyorum bak beni arayacağınız sonra paranızı alamayacaksınız. Hayır dedi, hayır koydu. Dedim bir daha dedim bak dedim. Ben bana telefon edecekseniz ben gelmeyeceğim, bunu da bilesiniz dedim. Vallahi de billahi de gitmeyeceğim. Çünkü kabul etmeyecek biliyorum. Yani benden 100 euro yerine 22 euro aldılar. Kağıtta yazılan para ama onu bana sigorta ödeyecek. Geri hesabına yatıracaktı o geri kalan 75 kaç euro ise işte. Anlatamadım onlara. Neyse. Benim suçum yok, benden suç gitti. Anlatamadım onlara. Sabahtan beri zaten, sabah gününden beri dün onlarla problem yaşadım. Neyse kan testlerim geldi. Hepsi mükemmel. Mükemmel hepsi. Kolesterolüm. Bütün check-up'ımı yaptırdım. Bütün değerlerim. Aman tahtaya vur, tahtaya vur. Düşmeden nazar değdirmesin. Ondan sonra Pulet anamla Lidl'a gittik. Markete gittik. Bir sürü market sponsoru var. Lidl'da Lidl'da diye tutturuyorsun Gürkan. Burada Rıfat Market var da gitmedin mi? Şükriye Market var da gitmedin mi? Burada Agora Plus var da gitmedin mi? Yok. Ondan sonra öyle bir ana denk geldi ki Lidl'da yanımdaki araç benimle beraber aynı anda çıkıyor. El kol işareti yapıyorum, kornaya basıyorum, çıkma çarpışacağız diye oradan çıkıyor. Ona çıkma derken anam vır vır vır vır vır vır vır vır pizza da alalım, onu da alalım, bunu da alalım. Yanımda ben adama bakıyorum, adam bana çarpmasın derken arkada direk varmış, güm diye direğe bir güplettim. Direğin yanında bir karı vardı, bir kadın vardı. Kadın vardı, karı demek Gürkan çok ayıp. Çelsi patladı, bir kere yukarı çöktü, düm yaptı direk. Benim arabanın bagaj kapağında bir olucuk oldu, bir çöküklük oldu. Hemen sigortayı, hemen Semih'i aradım. Ha dedi, sigorta dedi 400-500 euronun üzerindeki şeyleri karşılıyor dedi. Bak bu ince şeyleri bana söylemiyor sigorta şirketleri, ama dünyanın parasını ödüyor. Ama bunu dedi ki bu sigorta karşılamaz, bu dedi kaç para dedi. Sordum, ne var, insan fotoğrafı gönderdim. Bu dedi en azından 300 euro dedi, çünkü çok zor bir renk dedi. Minimum 300 euro tutar dedi. Bugün bakalım gideceğiz de marinazda, iki tane de marinazda danışacağız, ne olacak. Arabanın şey oldu. Yani sevincimle hüznüm eşittir birbirini götürdü. Öyle nötr kaldım. Nötr kaldım.
Gökhan. Nasılsın be beter? Ha?

0: olacak.
1: Öyle Enis Şerif'in katkılarıyla dersek olmaz. Başka bir şey olmak lazım. Ana sponsor kızıyor. Erol'dan vallahi billahi bıçak bıçağı getirsin. Sana söyleyeyim Enis. Max'lar. Vallahi bıçaklar seni Max bak. Artık ona gezdiren sponsor mu diyeceksin? Gürkan'ın başaklarını havalandıran sponsor mu? Ne diyeceksin? Bir şey bulman lazım, onu anladın mı? Yoksa Erol'dan bıçak bıçağı gelirse Erol seni Max Ayran'la, Max Yoğurt'la, Max Kefir'le döver. Ha? Ben söyleyeyim sana. Seni Max Melican Salata'nın içine sokar sokar çıkarır, çıkarır çıkarır sokar. Ha, benden söyle versin. Oktay. Oktay Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay geleyin, kolay geleyin, kolay geleyin, kolay geleyin, kolay geleyin.

Kuş gibiyim, sen nasılsın demiş Gökhan Karaylı. Kuşlar nasıl oluyor? Ne kuşu gibisin? Minik serçe kuşu gibi mi? Seni duymadan bu makineler çalışmıyor diyor Oktay Ahmet. Yaşayın. Enver Abdurrahman abi. Kardeş Kazan, geçmiş olsun. Nazar var, saygılar, iyi yayınlar derim demiş Enver abi. Ne yapayım nazarı çıkartmak için? Söyle bakayım Enver abi, ne yapayım nazar tuttu o? Çakır gözlü kızdan nazar değdirdi Kteo'da. Arabam perfect durumda, çok da güzel dedi. Çakır çakır gözleri vardı. Nazar değdirdi o kızların nazarına geldi arabam. Kteo'daki kızlar dur. Aramıza kim? Dur gideyim ben bugün ona sataşayım, sataşacak insan arıyorum bugün zaten gene.

Sonra tam o sırada ben gittim kardeşimin dükkanına. Efendim bir şey yapıyorum. Orada yemek yiyorum. Timuçin aradı dedim. Çok sinirliyim kapan dedim. Böyle böyle oldu dedim. Çok sinirlisin de yemek yiyorsun da dedi. Şapur şupur şapur şupur. Sinirli olunca yemek yiyorum. Yemen vuruyorum kendimi sinirli olunca. Anam hadi ben bugün buradaki şeyleri yapmadım mı? Bugün vay bakmamışım. Vay bakmamışım. Bugün Emre sponsor Sinap. Ha ondan o bana yazmış bugün. Ben de diyorum niye bana dün yazmadın da bugün yazıyor bana diye.

Ajda'nın kuşu gibiyim diyor Gökhan Karahal. Yalnız Ajda'nınki kuş değil. Pampers. Kanatlı pet. He? Sen kuş mu sandın onu? Silgi bezi, silgi bezi, silme bezi koymuşlar oraya.

Nazar hikaye, yaşlılığa bağlı refleks ve dikkat bozukluğu diyelim ona. Bir de Lidl'da biraz paracık da gitti demiş Nida. Ama domates alacağım sadece diye kız hanım diye girdi hanım. Koca gittik bir sepet doldurdu. Ya sadece domates almaya gitti. Sözde. Hepsi bir araya geldi.

Şerif raka taka tak tak tak tak tak tak tak günaydın. Nurten abla raka taka tak tak tak tak tak günaydın. Rak tak tak tak tak günaydın. Gel Nurten günaydın günaydın günaydın. Ahmet abi raka tak tak tak tak tak. Ana duvarımdaki günaydın mesajlarını okumadı mı? Ben de bugün ne eksik ne eksik ne eksik ne eksik diyeyim. Efendim Erkan Nurcan, Alimolla, Tokinis, I love Alimolla, I love Komatini, Ekrem Nurşen, Ahmet Fatma, Leblebci Hüseyin Agam, Hüseyin Dırcan, Emir Ferroğlu, Güner ablam, vay ne güzel fotoğraflar kirazların altında, vay vay vay. Bugün aydın mesajı bir ne olur Güner abla. Selçuk Bekir, Dobroğutlu, Sema Dırcan, Şerifoğlu, Alem Aslan günaydın, Özen Aslan günaydın, Halil Belginesin günaydın kral demiş. Serdar Mehmet günaydınlar, Ayla Bayram, Ayşe Ali Baboğlu, Hüseyin Rasim, Gümrak Taka Taka, Taner Aslan, Fatma İbrahim ablam, Ali İhsan Tanyolu, Leyla, İrfan İbrahimoğlu abim, Sefer Sakin, Sevim Boğazi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, kara kaşlı yar yar söyle derdini, ne bileyim ben senin kara cama geldiğini, camdan sevdiğini, gönül verdiğini, Yılmaz Kasım abi, Bulgaristan'dan günaydınlar, Husni Muhtar Kalimero iyi yayınlar, Gürkan abi demiş günaydınlar, Erdem Kamber Kalimera Gürkan abi demiş günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi yayınlar derim demiş Halaloğlu. Hayır günaydın Halil, günaydın Bastia Ali. Günaydın Dobro Utro demiş Dobro Utro, Dobro Utro, Dobro Utro, Dobro. Vay vay vay vay, ne enerji, vay ne enerji. Vay ne enerji.

Günaydın Hasan dostuma, günaydın Hasan Akaryakı, Burak Çansa, Çimento Fabrikası'ndan Akçansa, günaydınlar. Geçmiş olsun, hadi sen görmedin Konca ilgili direğiydi. Sensörler de mi görmedi? Volvo işte demiş Gürdan Saniye. Son süre sensörler de gördü, kamerada gördü de. O sırada anacım sağ olsun. Karnımda acıktım. O taraftan adam beni bana vuracak. Yani öyle bir ana geldi ki gözlerim fıldır fıldır dönmesi gerekiyordu. Hadi sensörler görmedi, ben görmedim. Orada direğin yanında duran karı da mı görmedi, varmadı? Stamata direğe vuracaksın diye. Karı da mı görmedi, o da varmadı. Uygun görürsen paylaşabilirsin ablam demiş Güner ablam. Çok güzel, yarın günaydın mesajı. Yarın cumartesi. Yarın günaydın mesajı, onu yapalım. İmamoğlu elektrik, elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları. İmamoğlu'ndan sevgili dostlarım, yılların tecrübesi, herkesin iyi esnaftır, çok düzgün insanlardır, güvenebilirsiniz dediği isim. Sizler de İmamoğlu'na gidin, sizler de İmamoğlu'ndan alışveriş yapın. Klimaların, ısı pompalarını, güneş termal ısıtmalarını hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Biraz da işler evinize kadar getiriyorlar, eski makineyi çıkarıyorlar, yenisini takıyorlar falan filan işte. Bizim Gökmen'in bitişinde İmamoğlu. Yastıköy'de İmamoğlu. Yastıköy merkezde Vistoni'den balık tavernasının bitişinde İmamoğlu. El San Siro'ya da günaydınlar. Gallimero San Siro. San Siro sevgili dostlarım. Beyaz saçlara 10 dakikadan son saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman Soft Plus'la çalıştırıyor sizleri. Saçınıza, başınıza, sakalınıza beyaz olan yerinize sürüyorsunuz. 10 dakikada mükemmel sonuç alıyorsunuz, doğal sonuç alıyorsunuz. 10 dakikada hem bayanlar hem baylar için kullanan herkes gerçekten çok memnun. %100 beyaz kapama. Soft Plus seçkin satış noktalarında, San Siro'nun mağazalarında bulabiliyorsunuz. Soft Plus ürününü sevgili dostlarım, Soft Plus San Siro'nun satış noktaları nerede? King Food'un karşısında. Büyük parkenin olduğu yerde. Depoları da Kozluköy yolunda. Söyleyen ise spota beni de koysun, Ali Molla diye bağırsın demiş Ali Molla. Sen para verdin mi? Sen para verdin mi? Onun dışında beni kefalanıyor da Zakir Dost'a gezdirecek en iyisi. O spotları hazırlamış Ayşem. Ya? Siz Timon 12'niz sade lafsınız. Kadın merak etti herhalde nasıl gümleyecek diye demiş Gürdan Salih. Ötçerzi patladı ama bir kere yukarı yukarı çövdü. Vay Güner abla, vay Güner abla, vay Güner abla. Afiyetler olsun Güner abla. Oh. Bura o kadar gümledi, direkt sarsıldı da küçücük bir laku açıldı Volvo'da. Ne sağlam bura. Bura ne sağlammış bura. Bura dedikleri kadar varmış bura. Senin Mercedes olsaydı kış tarafı bütün göçeceğiydi içeri. Direkt içine gireceğiydi, zor çıkaracaktık.

Hasan Melike Giratos. Bundan böyle tavern olarak da hizmet veriyor. Sadece tostçu değil. Bundan böyle Giratos'ta canlı müzik de olacak. Karacaoğlan'ın Karacalköy'ün merkezinde. Karacalköy Mıhtarı ve Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Artık taverna olarak hizmetinizde. Bami Giratos. Doyun mu bademiş Emre? Duymayayım. Duymayayım. Bir tane cini dinlet Aliye demiş Enis. Dur hemen yayına vereceğim bir tane cini. Kalimero morfya demiş Donafro. Kalimero morfo peda. Piyos yine opio morfos. Esin iyi o Özcan. Özcan iyi o Vedat. Piyos megraf abdon afro dora. Aliye Murat. Günaydın Gürkan Bey. Haşlamayı olan Bülent ablama ve İbrahim patrona kolay gelsin demişler. Haşlama çekenlere kolay gelsin. Şimdi yaz geliyor, programı bir saat geriye çekelim mi? Çok erken olur. Benim diyetisyenim Elif Kara Osman'a günaydınlar. Günaydın Elif'im. Durmuş nasılsın, durmuş nasılsın? Durmuş Kalimera, durmuş. Evimde yan yok, yatağımda var.

Ali'yi de koyarım. Onu da seveyim. Ben Ali'yi meslekte en eski, en tecrübeli iki kişiyiz zaten demiş Enis. Koyarsın da bana da para koyacak yalnız Ali. Para koymadan olmaz. Sen kime verirsin gönlünü? Vedat'a mı, Özcan'a mı demiş Emre. Ben sana vereceğim gönlümü. 97. Ey 97. Ey 97.

bahçeye. Sinop Semerci İnşaat 697 318 37 97 97 97. Sonra pişman olursun. Sonra pişman Güvencine de tecrübeli ekibiyle temelden çatıya son tutulmaya kiremide kadar her şeyi yapıyorlar. Monosis bilmem ne hepsini her şeyi yapıyorlar. Onlara güvenin, işinizi onlara verin. Yan gene siz rahat rahat öyle oturun. Arada bir kontrole gidin inşaatı. Söz verdikleri zamanda başlayıp söz verdikleri zamanda bitirsinler, bu çok önemli. Sinop Semerci İnşaat tecrübeli ekibini son teknolojiyi kullanarak inşaatlar yapıyor. Sinop Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dostlar. Güzel söyledin mi Emre?

İyiyim abim, sen nasıl gidiyorsun demiş Durmuş Harmonistas. Yarın akşam düğününüz olmasaydı da Çiko'nun nişanına gelseydiniz çok daha iyi olacaktım ama ne yapalım, kısmet işte. İlkan'dan sen Çiko'nun nişanına geleceğiz daha mı oynayacaktık ama şarkılar söyleyecektik yarın akşam ama. Yarın akşam DJ olacak. Hep yağmur olacak, havadan sen tatildeyken dayı diyor Halimoğlu. Oo, ben baktım 10 günlük hava tahminine. Yağmurun niyesi yok. Bu canım kurban sana. 97'yi duydun mu Emre? 97'yi duymadın mı Emre? Füsun Cemal, Füsun Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Ayara günaydınlar. Kafa Pastanesi'nin harika pastalar, harika tutturtalar. Özel günlerinizde, doğum günlerinizde, her türlü etkinliklerinizde Kafa Pastanesi'nin turtaları da çok güzel. Onları Gülsüm yapıyor, sevgisini katıyor turtalara. Gülsüm, sana da günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Tulum batatları, harika muhteşem tereyağlı şuruplu tatlılar. Yi beni, yi beni, yi beni, yi beni diye bağırıyorlar o derece. Antep baklavası. Vay vay vay vay vay. O gene Mehmet'in buluşu. Antep baklavası. Ve muhteşem lokum Kafa Pastanesi.

Cemal, nasılsın Cemal? Günaydın Ayar. Ayar'da çok güzel iç ve dış cephe boyaları var, çok uygun fiyatlı. Boya işi içinde artık bundan böyle Ayar'ı seçin. İnşaat malzemeleri içinde Ayar'ı seçin. Arpa, mısır, buğday taneleri içinde Ayar'ı seçin. Efendim GCP'si var Cemal'in. GCP işleri içinde Ayar'ı seçin. Büyük Müselim köy girişinde Ayar. Mezarlığın karşısında, benzincinin yanında Ayar var. Stonafro sizi bekliyor. Arabası kirlenenler, arabamı yıkatayım diyenler, arabamın içi ve dışı tertemiz olsun, uygun fiyata temizlensin ve de meraklı işi olsun, motorunu temizleteyim, yıkatayım diyenler, biyolojik temizlik yaptırayım diyenler, biyolojik katalizma yaptırayım diyenler, ama Stonafro uzak diyenler, uzaklığın hiçbir önemi yok, önemli olan arabanızı gelip bulunduğunuz yerden alıyorlar sevgili dostlar. Stonafro'yu Instagram'da takip edin. Oradan telefon numaralarını da görebileceksiniz. Bana da sorabilirsiniz. Bir telefon kadar uzağınızda telefon edip arabayı bulunduğun yerden alıp bulunduğu yere bıraksınlar temizlikten sonra. Alan veren memnun, veren kalan veren memnun, alan veren memnun, veren. Ne diyeyim ben? Alan memnun, veren memnun olsun. Arabayı yıkatan memnun olsun, yıkayan memnun olsun. Herkes memnun olsun. Önemli olan memnuniyet sevgili dostlar. Stonafro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçin. Yunan mezarlığı var, onu geçin. Sol taraftayım ve mezarlıktan sonra Stonafro. Meraklı iş araba yıkama. Stonafro.

Kim kime alıp veriyor demiş Emre Semerci. Bu ne be Enis? He? Bu kim be Enis? Sevgili dostlarım, boru deyince, borucu deyince bizim borucu kızanlar uyandı mı? Tıkanan lağım borularını, lağım giderlerini tak tak açıyorlar. Recep babası Recep'i Ramazan ve hanımı Sırıka ile beraber hizmet veriyorlar. Konsolos'un arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde Adria Papa'nın 3 numarada. Su gider boruları, tuvaletler, lavabolar, silikon çeşitleri de satıyorlar. İsterseniz evinize kadar sipariş verebilirsiniz, getiriyorlar ve tıkanan lağım borularını anında açıyorlar. Özel bir makineyle 7-20.

Ben sana kötü bir haber vereyim mi Enis? Artık bundan böyle bir arkadaşın yok. Bir arkadaşı kaybettin, bir dostu kaybettin. At bana senin Volvo'yu göreyim, ne kadar dupka açılmış. Frekte ne kadar gitmiş sana demiş Emre Semerci. Bugün gene formundasın Emre. Bugün yine formundasın Emre.

Evet abim, yarın akşam düğün çalıyoruz. Gelirdik tabii ki, işimiz olmasaydı demiş Durmuş. Geleceğinizi biliyorum zaten ama işte olsun, yok zararı. Sen tatile gireceğini o yüzden dedim. İlle bir terslik olur demiş Alimolla. Günaydın abi, nasılsın demiş Recep. Günaydın Recep Apofraksi. Ella Recep. Ya Surefille. Ella Repamere. Eko sert. Ne sert ne sert derseniz o eko sert, eko sert. Ahmet Bayram, Just Green Organik. %100 doğal güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiren Just Green Organik, Yunanistan'da Green Thraki güvencesiyle üretiliyor sevgili dostlarım. Yeni nesil temizlik ürünleri, EcoCert sertifikalı. Yani çevreye zarar vermiyor. Doğal içerikleri var ve çevre dostu temizlik ürünleri bunlar. Lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici. Aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri Just Green Organik. Temizliğin yeni adı. Ürünleri marketlerden, bakkallardan, satış noktalarından bulabilirsiniz. Just Green Organik. Deneyin, doğal yaşayın. Kusursuz temizlik, doğal yaşam. EcoCert sertifikalı, güvenilir, etkili ürünler bunlar. Just Green Organik. %100 doğal ürünler bunlar sevgili.

bu ne benim içim yandı, senin keskin gözün yanmıştır. Çok nasıl yapabildin bunu demiş Emre. Vallahi üzüldüm de sonra dedim cana geleceğim, ne mala gelsin dedim. Ne yapayım yani? Ne yapabilirim yani? Sonra aradım La Marinas'a gönderdim bunu, boyacıya gönderdim. Dediler ki bu çok zor bir renk. Bu zor renk olduğu için bu bütün kapının boyanması gerekiyor dediler, arka kapının. Dediler 250-300 euroya çıkar, gel bugün yakından görelim dediler. Bugün yakından görecekler. Gümüşüne de bir La Marinas bulacak bana Semih. O da yakından görecek. Göstereceğim herkesi yakında. Bugün. Sana da öyle. Benim arabanın dupkası diyor. Sana da öyle. Gününüz mutlu ve huzurlu olsun demiş Mehmet Nazif abi. Kasaba da 20 gün sonra geldi. Ha? Kasabaya kim geldi? Kasabaya. Harika.

0: kursu Enis Şerif'in katkılarıyla.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.
2: Ehliyetsiz gezmek olmaz polis amca.
3: Ama ne zor hesap. Ama ne zor hesap. Bana sürücü kursu hocam şöyle demişti. Bir arabayla demişti aranda 100 metre mi var? 100 metre mi? 100 metre mesafede araba 100 ile mi gidiyor demişti. 50 metreden takip edeceksin onu demişti. Araba 60 ile mi gidiyor? 30 metreden takip edeceksin. Araba 30 ile mi gidiyor? 15 metreden takip edeceksin demişti. Ben öyle 3 çarp, ona çarp da 5'e böl de 25'e ekle de 3,5 çıkar da onu ekle bilmem. Bilmem ben. Öyle şeyler.

Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif Rıfat Marketler, her şeyin en iyisi, en güzeli, en uygun fiyatlısı ve yerlisi bizde diyor. Biz kalitesiz ürün koymuyoruz. Müşterinin üzecek ürünler satmıyoruz diyorlar. Gerçekten de öyle. Kurcalı'ya açıldı. Çok başarılı devam ediyorlar. Başarılı bir grafik çiziyorlar. Aynen benim grafiğim gibi. Hep yükseliye, hiç alçalmıyorlar grafiği. Hep yükselsin grafikleriniz. İşini yapan, güzel yapan, ahlaklıca yapan tüm esnafımıza, herkese selam olsun. Sadece esnaflara değil, tüm insanlara. Ve Kurcalı'da benim sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemiş reyonuyla, çok büyük kocaman dondurulmuş ürünlerin satıldığı reyonlarıyla, temizliğe, hijyene, çalışanlarına, müşterisine önem veren market. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Rıfat Marketler diyoruz. Başladı Fikret abi. Az önce söyledim ya. Bugün başladım, duymadın. Sen radyon açık değil galiba. Açıksa bir parmak at. Geçmiş olsun Gürkan abi demiş Aykut. Sağ ol Aykut. Thank you very much. O şeyler bunlar be. Hayır şimdi Timuçin gene şeytanın şeytanı. Dedi üzülme batıyor dedi, sigorta araban dedi full kaskoya dedi full kasko ama dedim de 400 euro üzerindeki zararları karşılıyormuş dedim. Aa dedi geleyim dedi, ben bir kere de ben vurayım dedi. Alayım baltayı dedi, alayım küsküyü, bir küskü de ben çekeyim dedi. Al sana dedi 600-700 euro zarar dedi. Bak Timuçin. Bak gördün mü? Bak kafaya bak. Hiç ben düşünememiştim. Aykut. Boş hiçbir şey yok sayılmıyor. Sadece kafası girmiş sıyırmış diyor. Hiçbir şey sayılmıyor ama 300 euro. 300 euro, 250, 300 euro minimum dedi bana. Lamarinaz boyacı. Var mı sende bana Emre yollayasın? Ha? Bir 200'lük yolla. Emre var mı sende borç?

bu deterjanları ben de çok merak ettim Fikret abi. Söylesene bana da yollasınlar. Denemediğim şehir reklamını nasıl yapacağım? Fikret abi. Gürkan, denemediğin şeyin reklamını nasıl yapacağım işte onlara? Tamam mı? Ahmet Bayram. Just Green Organic. Denemediğim şeyin reklamını nasıl yapayım? Ha? Nereden bileyim ben nasıl lime kokulu bulaşık deterjanınız var? Nasıl portakal kokulu bulaşık deterjanınız? Nasıl renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanlarınız var? Lilyum kokulu yumuşatıcı nasıl? Bebek çamaşır deterjanı nasıl? Bebek verir onları istemiyor. Onları yollamasanız da olur ama renkler beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı mutlaka istiyor. Just Green. Yoksa reklamını nasıl yapacağım? Nasıl tanıtacağım? Belki hiç beğenmeyeceğim, hiç hoşuma gitmeyecek belki. Emre Senerci. Enis'in gönlü zengin, o verir sana para demiş. Emre, beni bana gönlü zengin değil, bana cüzdanı parası olan insan lazım. Ne yapayım ben gönlü zengin insanı? Ne oldu Mafine, arkadan mı oldu? Günaydın, bak arkadan vurdurdum. Diren kafası azıcık arabanın bagajına girdi. İlkan. Enis, günaydın. Senin ehliyet aldığın zaman da arabalar yüzden gitmezdi demiş Enis. Bana bak. Bana bak. Senin kalibere kalisperayı bozarım vallahi, birden beri sen de şaşar kalırsın bak. Oğuz. Nasılsın Bartlim? Nasılsın Bartlim? Günaydın, geçmiş olsun. Ben de aynısını şöyle ki isterim demiş. Ha, ne istersin? Kapu kapu se thimame ki kardiga mu ke gete timartirio pernao. Ali bana bir fotoğraf göndermiş. Bu ne? Active Safety Brake with Scatters with Abbas Ilvi Yakin Dönek Singles. Yavrucuğum, o benim arabada da var. Direklere çarpınca, direğe çarpmaya giderken araba görmüyor. Direk incecik, küçücük zaten direk. Arabanın muhtemelen sensörleri de fark etmedi onu. Hiç fark etti mi etti mi bilmiyorum. Yoksa benimki de duruyor. Bana hemen kendi şeyini yollamış Ali. Ha, seninki direğe çarpsaydı duracağı mıydı? Allah'ım yarabbim yarasur Allah'ım. Acı var mı acı demiş Leblev Cüseyin Agam. Gittiğin zaman nasıl söyle, 300 yerine 550 euro kesin, aradaki KDV'yi öde, 3-5 inada at, yol kar sigortayı oldu, hiç sanki Yunanistan'da yapılmayan bir şey mi demiş Nida. Ya aptaldı onlar. İlk önce sigortaya başvurduğun zaman embriyogramanız geliyor. Embriyogramanız görüyor da ona göre karar veriyor. Ya Nida. Sen de maşallah bir tek Batrakya'nın kurnazı sensin. Ahmet Ahmet, günaydın, günaydın, günaydın. Junior'uma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayşe Mertoğlu ablama, Kalimera, Kanari Köşe, Dükkan Köşe, Dükkan Esnaf'ın adı Ayşe, Gökhan Karali. Hangi birinize yetişeyim, hangi birinize yetişeyim? Mehmet Sarı, Mehmet Sarı Ahmet, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yontorum tarim tan tan. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan

300 euroluk. Fazla kadın sayılmaz. Osman abi günaydın. Osman abi günaydın. Sen Yassıköy'ün ağasısın. Gürkan Agan Özmez'sin. Değil mi? 300 euro için.

Rıdvan Feyiz Şeker gibi yufka, Trakya yufka, Siyez bulgurundan yapılan yufka. O yüzden hiç kilo aldırmıyor, çok faydalı yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyiz, sevgili dostlarım, Rodopin'deki bakkal ve marketlerde. Trakya yufka, şeker gibi yufka, Trakya yufka.

Zenginin balısı ördüğün çenesini görermiş. Bak biz de şimdi merak içindeyiz. O direk nasıl girdi, nasıl çıktı? İnce miydi, kalın mıydı, çapraz girdi, direk miydi? Direk mi girdi diyor Nida. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş. Sevan Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ella, Borfresh, Batak Edik Bakal ve Marketler'de asitli içecekler, meyve alamarı içecekler, harika içecekler. Borfresh Lima Grup yapıyor dağıtımını, tavsiye ediyoruz. Borfresh, sizler de Borfresh'i deneyin, yaz boyunca serinleyin Borfresh ürünleriyle sevgili dostlarım. MK Rentekar, araba kiralamada MK Rentekar, yepyeni bir şirket, çok iyi durumda, çok güzel arabalar. Toyota, bak Toyota kiralıyor adamlar. Toyota, hey, Toyota kalitedir, Toyota sağlamlıktır, Toyota güvendir. Gidin gezin görün. Filakar Seymenköy'de Yahya Bey'le giden yol üzerinde mk-rentekar.com, Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar. İlker, MK Rent-A-Car.

Vay vay vay kirazlara, vay kirazlara. Ben yarın bunlardan bir çeşitleme yapıp da koyayım günaydın mesajına bari. Vay vay vay vay vay, ne güzel kirazlar, vay ne güzel kirazlar. Gamze, kiraz toplayanlara kolay gelsin. Bana kiraz tarlalarından fotoğraflar gönderin. Yarın çeşitlemeler yapıp günaydın mesajı olarak kullanalım bunları. Vay vay vay vay vay vay. Kiraz bahçelerinden fotoğraflar gönderin bana.

Yaşayın be sevgili dostlarım, yaşayın be. Sizi sevdiğim kadar kimseyi sevmiyorum desem yalan olur. Bir de sevgilimi seviyorum sizi sevdiğim kadar. Kiraz bahçelerinden fotoğraflar bekliyorum. Yarın günaydın mesajı olarak yayınlayalım. Haydi. Rasim nasılsın? Rasim nasılsın? Tin aftonosu komiyo komotiniz fuelletli labrikant manbikant. Ha, hastanenin inşaatında mısın? Bugün atonuz geliyor. Sakın adama hakaret etmeye, yüzüne yüzüne tükürmeye kalkmayasınız. Ha? Bugün şapçıya bile yasak Adonis geliyor. Adonis'e laf söyleyen beni karşısında beni bulur. Paralarım parçalarım sizi bak sağlık bakanımıza laf ederseniz. Bak. Kansırıkla tükürürüm sizi. Ha, ona göre. Adamcağızı istemiyorsunuz. Sizi manyaklar sizi ya. Sizi deliler sizi ya. Adam saçını süpürge ediyor. Bizim yolumuzda bizim sağlık bakanımız. Avrupa'nın değil dünyanın sağlıkta lider ülkeleri arasındayız. Ya. Geçen gün bağırsak doktoruna gittim. Bağırsak doktoru. Bir hasta gelmiş hastaneden. Yollamışlar. Geçen akşam gitmiş anlamamışlar ne olduğunu. Tekrar gitmiş dışarıda çektirmiş. Şeyinde şey varmış. Ödünde taş varmış. Doktor bana diyor ki... hastanede diyor boşuna gitmiş anlamamışlar boşuna ağrı çekmiş diyor. Dedim hastanede dedim gastroenterolog yok mu dedim. Bana baktı ters ters dikti gözlerini. Hastanede dedi doktor var mı dedim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Bak sen bak o daha doğrusu istemeyenlerden sevmeyenlerden bak. Sen dedi benimle dalga mı geçiyorsun ben hastanede doktor mu var dedi. Abi dedim hastanedekiler doktor değil mi? Aa, baksana hep aşağılıyorlar hep aşağılıyorlar. Ah sen ya. İskeç Hastanesi'nde 5 senedir yoğun bakım ünitesi yok diyorlar. O yok, yoğun bakım ünitelerinin ne kadar masrafı oluyor siz biliyor musunuz? Aa, Kavala da var, Dedaş da var. Yetişebilen aşk olsun, yetişirsen yetişirsin, yetişemezsen gidersin. Bu kadar basit. Nasıl olsa bir gün gideceğiz. Ha erken gitmişsin, ha geç gitmişsin. Sen de. Ama yani üzüm duruyorsunuz bizim adamı, bizim sağlık bakanımızı. Vay ne güzel günler, vay ne güzel günler Gökhan. Vay ne güzel günler. Hemen bundan plastik hepsi yapalım. Kirazların arasında gül de mi katalım? Efendim şöyle yapın. Bugün beni nerede nasıl dinliyorsunuz? Duvarıma günaydın mesajının altına koyun tamam mı? Ben de onları daha sonra şeyde kullanayım. Günaydın mesajlarınızdan kullanayım. Hadi bakalım bugün yine öyle yapalım. Zaman zaman yapıyoruz ya. Bugün beni nerede nasıl? Ne yaparken dinliyorsunuz? Fotoğraf olarak, yorum fotoğraf olarak günaydın mesajının altına Facebook ve Instagram'da koyabilirsiniz. Hadi.

Oğuz. Sakın Sağlık Bakanımızı üzmeyesin. Bugün yastık önce. Sakın. Bak karşında beni bulursun. Olmayan kurumum bakanı inşallah kafam kadar taş düşer böbreklerinde. Uçak bulamazsa 17 saat atmaya Atina'ya gider demiş Nida. Bak gelirim vallahi billahi çiğnerim seni. Yuğu taşı gibi üstünden geçerim Nida. Abi ben en önden izleyeceğim. Hem yeni saç da ektirmiş diyor Sağlık Bakanımız. Hayırlı olsun inşallah. Çim gibi bitsin, çim gibi bitsin saç cazları.

Emre Sevenç de göndermiş fotoğraf. Sultan Afro, sizden de bekliyorum bir fotoğraf. Sabri abi, sana da günaydın. Herkesten fotoğraf bekliyorum ama bana göndermeyin. Facebook'ta günaydın mesajının altına koyun onları. Anlatamıyorum kendimi, derdimi anlattıramıyorum.

οι πρώτες γυναίκες φαντάρι είναι γεγονός. Το ΚΕΙΠ Λαμίας υποδέχτηκε τις πρώτες νεοσύλλεκτες demiş. Efendim artık kızlar da askere gidiyor. Kızları da alın askere, komutanım kızları da alın askere. Kızlar, bunu yıllar önce Erkin Baba söylemişti ama kimse dinlemedi. Yunanistan'da gerçek oldu artık. Askere asker olarak, yani askeri okul mezunu olarak değil, o zaten var. Asker olarak kızlar askere gidiyor. Ben de askere gideceğim. Ben de askere gideceğim.

erkeklerle beraber aynı koğuşta mı kalacaklar acaba? Ha? Vay anam, vay anam, vay anam, vay anam, vay anam. Gökhan Karahali, dişlerin dökülsün. Kimin dişleri dökülsün be? Ama benim zaten dişlerim dökülük. Ben ihtiyarım, yaşlıyım ben. 55 yaşındayım ben.

Sağlık Bakanı'na laf söyleyen beni budur karşısında demedin mi Gökhan sana ben? He? Bak rüyana girelim senin. Bak rüyalarına girelim, çok fena şeyler yaparım sana rüyanda.

Miço Yunan nüfusun çoğalsın diye karma askerliği yürürlüğe koymuş. Tanımalar karma, banyolar karma. Erkeklerle kızlar beraber atış yapacakmış. Dionida. Abi ben onu yıllar önce yaptım. 15 kız asker ve 3 erkek Selanik'te demiş Oğuz. Sen onu biliyorum, bize anlattın da. Onlar okullu kızlar. Patra da bizim aramızda da vardı. Yani onlar subay okulu, askeri okul mezunu kızlar. Hatta biz eğitime giderken onlar eğitim veriyordu bize. Sabahleyin kalkıyorduk, kızlar aramızda gezinirlerdi vızıl vızıl. Aslanmaman 98 yılı doğumlu kızlar, 98 mezunu muydu işte, her neyse 2009'da. Bunlar giderse peziko olarak mı gidecekler acaba demiş Enver abi, işte her yere gidebiliyorlar.

Günaydın Gürkan Aga. Kafadan selamlar Norveç'e. Yaşa demiş Tuncay Ahmet. Sen de yaşa. İyi ve güzel yaşayalım sevgili dostlarım. Ve devam edelim Mekke Tering sabah saatlerinde çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri Mekke Tering'de. Mekke Tering. Gümüşün içinde yaşıyorsanız, yemek yapamıyorsanız evinize kadar yemek servisi yapsın, yemek getirsin. Mekke Tering 800 euro ve üzerinde menü aldığınızda özel indirimler, özel fiyatlar yapsın size sevgili dostlar. Mekke Tering Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Agromix Erol Çay Vakıf Köyü'nde iç ve dış cephe boyaları Vitex marka. Çok güzel eviniz için duvar panelleri var. Akustik paneller, tahta paneller. Her türlü inşaat malzemesi praktikal güzelliğinde. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle hizmet veriyor. Sizlere sevgili dostlar. Ve internette de Facebook ve Instagram'da da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Mona Lisa. Mona Lisa uyandı mı? Mona Lisa açtı mı dükkanı? Bundan böyle erken açacağız diyorlardı. 1270 tane kiralık ve satılık gelinlik var. 30 yıllık tecrübe. Hem aslının hem de çoğunun tercih ettiği Mona Lisa. Aynı zamanda Nurgüler'in eğlencesine de sponsor sevgili dostlar. Ve Mona Lisa diyoruz. Gidin gezin görün Tuzcuköy girişinde. Enzizline Esma'nın olduğu yerde. Eczanenin olduğu yerde Mona Lisa. Bundan sonra salı ve perşembe öğleden sonraları açık. Diğer günler sabahtan açık. Öğleye kadar, 3'e kadar açık sevgili dostlar. Orkestra grup ekstra eşliğinde muhteşem bir eğlence. Kadın kadına, kız kıza. Yemek ve içecek dahil 15 euro. Hem de yemek bol. Bir sürü salata, bir sürü meze. Alkolsüz içecekler. Efendim özellikle Posidonya'ya gittiğinizde özellikle içi dolgulu bifteyi deneyin. Çok güzel. Posidonya Panas ilk defa bir kadınlar günü, kızlar günü eğlencesine imzasını atıyor. 26 Haziran'da kız kıza, kadın kadına eğlence. Giriş sadece 15 euro. İlhan en güzel şarkıları sizler için söyleyecek. Orkestra en güzel şarkıları sizler için çalacak. Sponsorlar eşliğinde sürpriz çekiliş hediyelerle Posidonya Palas'ta. Ve çok önemli, hatta belki de en önemlisi, yemekten sonra kahve de olacak. Turkish Coffee ya da Greek Coffee. Emre, seni eşine söyleyeceğim. Seni eşine şikayet edeceğim. Emre. Elimde belgeler var. Evet, Faik Duhancı Demirciler Köyü'nün fotoğrafını göndermiş. Vay ne güzel Faik abi. Bülent Yusuf, Melia Kocanım ablam, Salim Mustafa. Hadi benim duvarıma Facebook'tan beni nerede nasıl dinliyorsunuz fotoğraf olarak, resim olarak koyun. Atın bakalım. Atın bakalım, koyun bakalım. Instagram'da da olabilir. Daha çok Facebook üzerinden ya iletişimiz. Ali, sen beni böyle mi dinliyorsun?

Ahmet Osman nerede? Ben niye yazmıyor bana Ahmet Osman? Yaz bana bak, sana neler söyleyeceğim bak. Ben sana neler edeceğim bak. Ahmet'in Osman'ı seni ya. Osman'ın Ahmet'i seni. Efendim, fotoğraf gönderiyorsunuz da fotoğrafı tek gönderimli gönderiyorsunuz. Onlar apotek hepsi yapamam. Bir de Instagram'da yorum olarak ve Instagram'dan yazanlar duvarıma koyabilirler günaydın mesajının altına. Bir de tek gönderimli gönderirseniz zaten ben bunları paylaşamam. Aliye Murat, tek görümlü gönderiyorsunuz.

HVS Ramadan Kadri. Ramadan. Nişana geliyor mu Ramadan? HVS Ramadan Kadri İskeçe'de İkosu Toplayış Doktor 322 numarada. Klima satışı, klimaların kurulumu. Efendim HVS Ramadan Kadri'de Sixi Klimatizmos, Exaerizmos. Büyük iş yerlerinin, büyük marketlerinin klimaları, sprit klimalar, ısıtma sistemleri, buzdolapları, kasapların, marketlerin, bakkalların, buzdolaplarının kurulumu, bakımı, servisi, gaz dolum işleri. Bizim kasabın, bizim de psiktikozumuz. HVS Ramadan Kadri. HVS Ramadan Kadri. Volkan Ahmet, Ahmet Osman'ı ben de arayayım bulamayayım demiş. Ahmet Osman kim? Ben aramayayım onu. Ha, pardon, bizim Ahmet Osman'ı. Pardon, Ahmet, Açmet diyorum ben ona. Bak ben ona neler edeceğim bak Volkan. Bak ben ona neler edeceğim ben ona. Enis Buzancı'ya günaydın demiş Mesut. Gürkan'ım Şevden Ferah sahnelerine geri dönmüş, ne güzel yaşlanmış, aynı senin gibi demiş Entel Maganda. Allah senin belacını vermesin. Ne demek istedin? Ha? Abi senin Osman'a ne oldu demiş MRT. Gürkan ben kaçarım sizlere eğlenceler demiş HS Kars. Dünden o. Osman'ı sabahleyin kalktım programdan önce götürüyorum öteki tarafa, babamların tarafına. Osman ya karak ediyor tromares. Maşallah Osman'ım, maşallah Osman'ıma. Kardeşim dün ciddi ciddi bana diyor sen giderken kuşunu almayacaksın mı diyor. Dedim. Ben dedim nereye alayım kuşu? Git onun bir sürü prosedürü var. İlk önce bildirmen lazım. Kuşum var diye. Kuşumu da alacağım diye. Beyci Hanım. Sonra kuşa özel kafes lazım. Özel onu şeyi alamazsınız. Onu bagaja koymak lazım. Aman uçağın bagajına koymak lazım. Bilmem ne lazım. Hiç kuş hakkında nasıl prosedürü var bilemiyor. Zaten yanıma bir kuş alacağım. Bir Osman eksik.

Adnan Hatice, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fotoğrafları duvarıma değil bana gönderiyorsunuz. Günaydınlar. Vay vay vay vay vay, bu Drolio ne, bu kart Kasaristika Camyon ve Amonia. Drolio'nun reklamını da mı koydunuz? Drolio.

Diğer kuşun yanına koy, ikisi giden aynı yerde demiş Gürden Sarı'ya. Ajdan mıyım ben? Efendim şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Kızları da alın askere. Kızları da alın askere. Yunanistan'da alıyorlar, Türkiye'lerde, kız Türkiye'lerde demişim. Türkiye'de kızları da alın askere. Hey komutanım.

prefabrik sektöründe Instagram'da görüyorsunuz. Şu ana kadar 1500 konut inşa eden özel bir firma var. Keşan merkezli ve Yunanistan temsilciliği de var artık. Yunanistan'da tüm Yunanistan çapında Hellas Prefabrik olarak hizmet veriyorlar. Instagram'da da Hellas Prefabrik olarak takip edebilirsiniz. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzeme, iki katlı, üç katlı evler. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu. Hellas Prefabrik sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik ile konuşun. İrtibata geçin. Instagram'da Hellas Prefabrik olarak bulabilirsiniz. Güvenle yaşayın. Aynur abla neredesin? Aynur ablam her şey yolunda mı? Abim dinliyor mu? Günaydınlar.

0: bırak, hava gene bulutlandı ya bırak.
1: Artık askere
0: por filmu. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Önder Kurum'a da kolay gelsin demiş Hüseyin Ümün. Günaydın. Günaydın Hüseyin'im. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. İyi terapiler olsun demiş. Turan abim hoş geldin. Turan abi, Turan abi, Turan abi. Biri biterken öbürü de başlar. Fatih'e çok teşekkür ederim. Şahin'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Trakiotik eskepsis, trakiotik affeyle, trakiotik eskepsis olarak Kavala'dan Evros'a kadar her yerde bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Şahin Yufkası 2015 yılından beri hizmetinizde. Fatih Trampa'nın yufkaları, Şahin yufkalarını sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Sizler de deneyebilirsiniz. Trakiotik eskepsis. Ve imajın Nuran Hasan süsleme alanında ben de varım. Süsleme alanında biz de fark yaratıyoruz. Gümüşhane'de, hatta Batakya'da ilk defa iki şubemiz var diyorlar. Kanari 30, Otonos 816, Nuran Hasan. Instagram'da tatlı telaş olarak bulabilirsiniz. Süslemede fark yaratmaya devam ediyorlar. Ve mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İnf ekibine çok teşekkür ederim. Her türlü mermer işleri, her türlü mermer işlerinin dışında granitler, toptan ve perakende satışlar, Susurköy'den Kozardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda, evinizde işlerinizde her türlü mermer işleriyle hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Coşkun İnf Marmaris olarak Instagram'da da bulup takip edebiliyorsunuz. Ablam ben uyumuşum, abin kalk Gürkan Ağaç diye mesaj çekmiş diyor Aynur abla. Ya Sure abi, ya Sure Necdet abi, ya Sure Necdet abi ne yapımı? Haydi bakalım. Başlamışlar kızlar rastgele almaya diyor. İlkan link göndermişti, ben de onu diyorum. Lamia parasyaskani protez gine kesputay epiretunustostrato. Sen çok erken gelmişsin dünyaya, sen yaşlısın İlkan. Ben askere gideceğim şimdi. Ben ikinciye gideceğim askeri. Alıyorlar mı ikinciye? Ayşe abla, Nurten abi günaydın. Vallahi billahi size bir şey söyleyeyim mi? Bütün tabur dünyanın en ünlü kadınlarından oluşsa, Jennifer Lopez'lerden, Monica Bellucci'lerden, ne bileyim ben Madonna'lardan, şunlardan bunlardan oluşsa, vallahi de billahi de askere gitmem. Gitmem, hiçbir güç beni askere götüremez. Hiçbir gücü bir askere götüremeyiz. Muazzez ablam bir askerde olsa gerek gitmiyor. O derece. Ay, askerlik deyince kusasım geliyor. Kusasım geliyor.

Marilyn Monroe'nun gençliği, Marilyn Monroe mezardan çıksa gelse gene gitme maskere. Gene gitme maskere. Johnny Sins abim askere gitse gene gitme maskere. Gitmem. İtalyan aygırı bir askere gitse gene gitme maskere.

0: dostlar.
1: Sinopya günaydınlar, Aysel'e günaydınlar, Ömer'e günaydınlar. Harika turtalar. Sadece Sinopya'da bulabileceğiniz potirakiler, çıtır çıtır tulumbalar, muhteşem profiteroller Sinopya farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Sinopya Pastanesi. İskeçe'de Tetatis Oktobriyo'da Balkan'a çıkan yolda Çingeli'ye kasap var. Kasabı geçince biraz daha ileride sağda. Sinopya. Kalimera Aysel, Kalimera Ömer. Kalimera Ömer, Şaban dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Şaban Ahmet, Şaban Usta, döşemede number hizmet veriyor, number one hizmet veriyor. Her türlü döşeme işleri, her türlü kumaşlar, kapitone kumaşlar çok önemli. Memnun kalmazsanız paranızı geri iade ediyor. Büyük parkenin olduğu yerde, büyük lisenin olduğu yerde, Lesyat Simotiko'nun yan karşısında Şaban Ahmet var. Şaban Usta var sevgili dostlarım. Günaydınlar Şaban Ahmet'e, günaydınlar Şaban Usta'ya. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Agora Plus'lara. Agora Plus'larda her zaman olduğu gibi yine Agora Plus Market'te indirim var. Konsolosun arka sokağında Leskomotür'ün olduğu caddenin, Leskomotür'ün tam öteki tarafında. Yani caddenin diğer başında. Yarım Çınar'ın karşısında hizmetinizde, tam köşede Agora Plus. Agora Plus'larda Digestive Papazopoulou Mesokolata 1.70, efendim Everyday Bayan Pedi 1.99, Knorr marka tavuk suyu 24 bulyon 3.30, Mini Agri Görgü Simigdali Hondropsilo 75 lepta, Klorin Vector marka ilk iletesi 89 lepta. Agora Plus'ta, Agora Plus'ta. Jonas'ın size askere ben de gitmem demiş.

Kadın düşmanı, kadın düşmanı. Ay sen yarabbim sen ya. Yalnız İtalyan aygırı erkek kadın ayrı etmiyor. Söyleyeyim size. Ondan sakın askere gitmeyin. Neydi onun adı?

Rocco și Freddy. Rocco și Freddy ce-a fet bine. Artık emekli oldu ama Hüseyin Agam gibi emekli olmasına rağmen çalışıyor. Ne yapsın? Ekmek parası. Ne yapsın ekmek parası? Hüseyin Agam da emekli ama o da çalışıyor. Taka bile çıktı Rocco. Yerine Johnny Sins'i bıraktı ama onun yerini kimse tutamaz. Faros'a günaydınlar. Sibel'e günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Faros Fener'de. Vark vark vark vark vark. Martı sesleri. Martılar uçuyor. Deniz hışır hışır hışır diyor. Denizin yeni üstünüze geliyor. Harika balık. Harika yemekler. Harika köfteler. Harika tavuklar. Balık sevmeyene. İsterseniz kafe olarak da gidin. Pasta yemek için de gidin. Sadece yemek için değil, muhteşem manzara içinde, muhteşem dakikalar için sevdiklerinizle, dostunuzla. Faros, Fener'in gururu Faros. Pamesto Faro, Pamesto Faro. Dendraki, Dendraki düğün salonu. Harika düğünler, muhteşem eğlenceler için. Dendraki'yi seçin. Yazın serin serin düğünler için Dendraki'yi seçin. Yaz geldi bir sıcak görmedik. Hep serin havalar zaten, bir garip bir tuhaf havalar. Dendraki sevgili dostlarım, çamaşırların arasında. Sizler de gidin Dendraki ile konuşun. Rasim'in telefonunu verebilirim size. Rasim'le anlaşın, görüşün. Şarkının en güzel noktasından, yüksek noktasından. Peri Köse de bana fotoğraf göndermiş. Bunu duvarıma koysana Peri Hanım. Bugün beni ben nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz diyoruz. Duvarıma günaydın mesajı olarak, fotoğraf olarak koyabilirsiniz. Tamam mı Peri Hanım? Haydi bakalım Peri Çiçekçilik. Haydi bakalım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kardeşi nasıl oldu diyor. Kardeşimin ağrısı yok. Randevu almış. Önümüzdeki haftaya galiba şey çektirecek. Akson 2'den geçip taşın nerede, nasıl, ne kadar büyüklükte olması olacağı olduğuna bakacaklar. Diğer taş çünkü böbrekteydi. Böbreğin dışında olan muhtemelen düşmüş olabilir. Bilmiyorum. Şu anda 2 gündür ağrısı yok.

0: Orta yaş hangi yaşlardır? Bores çalışmasında 25-44 yaş aralığı genç, 45-54 yaş aralığı orta yaşlı, 55-64 yaş aralığı erken yaşlı ya da yaşlılığa giriş dönemi, 65-74 yaş aralığı yaşlılık dönemi, 75 yaş üstü yaş aralığını da ihtiyarlık dönemi olarak sınıflamıştır. Oho, ne orta yaşı. Ben daha gencim, genç. Dünya bu resim çalışmasına göre
1: yaşanılmaz gam içinde, biri gider biri gelir dünyandır.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanıma göre ise 45-59 yaş arası orta yaşmış. 60-74 yaş arası genç yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlı kategorisine giriyormuş.

Vallahi bak ismini vermeyeceğim. Onlar beni her gün dinliyorlar çünkü. Benim bir bir öğretmen tanıdığım var. Bir ablamız var. 80'li yaşlarda. Geçen gün bir dans etti. Bak ben ona videoyu gönderecektim ama şey yapamadım, gönderemedim. Vallahi billahi çekirge gibi. Çekirge gibi. 80 küsur yaşında. Gençlerin, bayanların yaşı sorulmaz. Ama 80'li yaşlarda vallahi billahi bir dans etti, böyle bir dönüşler yaptı. Yemin ederim ben yapamam, ben ya öyle dönüş yapmaya kalsam başım döner. Yüreğim bulanıyor benim, yüreğim bulanıyor. Yüreğim bulanıyor öyle dönünce. Bırak dedim, çekirge gibi dedim, maşallah vallahi billahi. Enis bu ne bu be? Koca dünya, gam yüklü müsün? Enis ne yolladın sen bana be?

0: yaptığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: Sürücü
1: ederiz.
0: Kursu Enis Şerif.
1: Enis Şerif. Ne güzel bir top bir ses kullanmışsın, aynen benim sesim gibi. Sürücü kursu Enis Şerif. Teşekkür ederiz. Adam yalnız teşekkür ederiz demiyor, teşekkür ederiz diyor. Teşekkür. Adam teşekkür ederiz diyor. O adam niye teşekkür ederiz diyor be. O adam başa kırıyor galiba senin Enis. Ay Allah'ım yarabbim. Sen taşı çıksan suyunu çıkarırsın demiş Alimullah. Eyvallah, eyvallah. En kısa zamanda Just Green'ler elinde Gürkan abi. Günaydın Barada demiş Ahmet Bayram. Ahmet Bayram sen misin? Söyledi mi Fikret abi? Just Green'i denemeden ne bileyim nasıl bir şey? Nereden bileyim bu Just Green nasıl bir şey? Hakikaten vallahi billahi bak hiçbir sponsorumun ürünlerini bu kadar merak etmedim. Sizin ürünleri merak ettiğim kadar Ahmet Bayram Just Green. %100 doğal, güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiriyor Just Green. Yunanistan'da Green Thraki güvencesiyle üretiliyor bunlar. Eko sert sertifikalı. Doğal içerikler, güvenilir temizlik, lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, bak siparişi veriyorum 2, renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı 3, lilyum kokulu yumuşatıcı 4, bebek çamaşır mamaşır deterjanı istemiyorum, onları yollamayın, lilyum kokulu yumuşatıcı 5, bunların hepsini yollayın, hepsini deneyeceğim, bebek biberon ve emzik temizleyici var. Bunları ben istemem ama sizler deneyin. Bunlar özellikle bebekler için çok önemli. Bebeklerin cildi için çok önemli. Sizin sağlığınız, sağlıklı ciltler için çok önemli. Just Green Organic, temizliğin yeni adı. Bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Satış noktalarından temin edebiliyorsunuz. Ben de satmak istiyorum diyenlere telefon numarasını verebilirim. Tekrar ediyorum. EcoCell sertifikalı, güvenilir, etkili. Tamamen %100 doğal. Ürünler bunlar. Just Green organik ürünleri. Vallahi de billahi de çok merak ettim. Sen niye öğretmenine çekmedin kıvrak olaysın demiş Emre Semerci. Çok iyi demiş Enis Şerif. Çok iyi de adam teşekkürü taşakkür ederim diyor. Dikkat ettin mi sen spotta adam veriyor. Söyledim diyor Fikret abi. Yaşa Fikret abi. Yaşa. Medine dilencisi, Medine dilencisi. Kibar dilenciyim ben. Ahmet günaydın. Ben kibar dilenciyim arkadaşım. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Gökhan abinin kiraz tarlasından demiş Ayşe Sefer. Çok güzel de bunları duvarıma da koyun. Bana yolluyorsunuz, duvarıma koyun herkes görsün. Facebook'ta günaydın mesajının altına demek istiyorum duvarıma koyun derken.

0: Ama kızanlar. Aa, ama Burak, dur bakayım.
1: Hasret bir utanma.
2: Sen de dinliyorsun.
1: İçimde kederim.
0: Burak, Samet.
1: Bin damla yaşattı.
0: Şarkıların da içine diyeyim ama durun bakayım ben ne oluyor burada, durdurun bu şarkıyı, ne diye bu kızanlar bakayım, bu kızanlar un çuvalı taşıyor, ne çuvalı taşıyor bunlar, ne taşıyor bu kızanlar, ne taşıyor bu kızanlar, dur bakayım ne diyorlar.
2: Gökhan abi, Samet'le beraber geldik taşıma, seni de dinliyoruz.
3: Evet, gene iş
2: Bodigoz da var da, seni dinleme devam.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Beni dinliyorsunuz da ne taşıyorsunuz çuvallarda, bir. İkinci merak ettiğim, o cigaraları kim içiyor? He? Kim içiyor o cigaraları? Orada iki paket cigara gördüm. Benim gözümden bir şey kaçmaz. Bir de galiba orada Durex de var. Dur bakayım. He? Onları kim kullanıyor? Gürkan abi, diplomacılan çok büyük iddiaya girdik demiş Ahmet Osman. Seni bekliyorum ben de. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni de Germanos'u da Allah bildiği gibi yapsın. Ama hey! Ama Ali'ye internet verilemiyor. Poy kolima gidi, problem var dedin. Ama Ali kendi kendine bağlamış router, internet varmış ha. Allah sizi. Her yerde tüküreyim senin. Ahmet Osman, bu nasıl rezillik be? Ali Molla, internet veremiyoruz, kolima yedi derken Ali almış router'i bağlamış. Aa, bir bakmış internet var. Ay, Nova'daymış Ali, Kozmote'ye geçmiş, Nova'dan internet gelirmiş. Kozmote'nin teknikosu gelmiş, şaşmış kalmış, bu nasıl oluyor demiş. Teknikos bile çözememiş. Hey gidi gözünü sevdiğim Gülenistan'ım. Hey gidi yasso el adam etmek de paralı gasso el adamı. Hey sizin kalıbınıza ben. Allah'ım yarabbim. İyi ki bırakmışım bu Germanos'un sorununu ben. Şakir Hüseyinoğlu, günaydın. Hayırlı sabahlar, selamlar, saygılar sunuyorum. Gürkan demiş. Kepek taşıyız abi demiş Burak.
4: Gürkan abi, günaydınlar. Gittik birazcık kepek alma Burak'la beraber. Bu Burak da çok sigara içiyor. Ne yapacağım bunu ben de bilmiyorum.
0: Burak mı içiyor sigaraları? Gözüne sok onları. Burak'ın gözüne sok. Vallahi billahi böyle bir şey olmaz. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey yok.

Ertesi zaman akımına, aşımına uğrayıp nasıl akir olacağımış ben. Ne demek akir olmak ya? Yani hakikaten çok ciddiyim. Çok saçma şeyler bunlar. Vallahi billahi saçma şeyler. Yok böyle şeyler ancak Yunanistan'da olur. Başka bir yerde olmaz yani.

Neyi dansına girdiniz Muhammed? Senin bir 2'şer kiloluk levrek ısmarlaman lazım. Zeytinyağı gibi suyun üstüne de çıkıyorsun. Hey!

geçeden internet alırken yüzlük programı. Kozmoten'in routeriyle 89.90 çekerdim. Bir gün denemek için Nova'nın routerini taktım Kozmote Grammy'ye. 110 çıkardı. Böyle gariplikler oluyor. Vallahi billahi bak yemin ederim. Yemin ederim. Burası Yunanistan. Burası gariplikler ülkesi. Hadi beraber söyleyelim.

Hazır senin sipariş demiş bu arada Ahmet. Akşama elinde demiş. Vay vay vay, hazırlamışlar benim siparişleri. Vay ne de güzel sis kebasyaları var bunların. Anacığım. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ürün göndermişler bana. Çok merak ediyorum. Bu organik temizleyicileri. Şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Hadi hep beraber söyleyelim.

Of of. En dizayn esma. En dizayn esma. Ne dedim? Tuzcuköy girişinde süsleme işinde ben de varım. Ben de çok güzel süslüyorum. Çok iyi süslüyorum diyor sevgili dostlar. En dizayn esma. Süsleme işinde fark yaratmaya devam eden kardeşimiz Esma'ya da günaydınlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, hepimizin gideceği yer, er ya da geç hepimizin gideceği yer orası. Son durak kara toprak. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Kırmahalle Cami karşısında Emu 2 numarada. Agro Servis'in kızanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Onlar pompa işinde uzman, onlar markuç işinde uzmanlar. Agro Servis. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi, her türlü et bulu ve DPF sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri yapılıyor. Orijinal yedek parçalar, yağlar, iş makinelerini, traktörleri, yedek parçalar, dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti de var. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Saat 10. Kardeşim soruyor, bifteyi yedin mi diyor. Dün tavuk bifteyi yapmışlar. Ben de aldım. Saat 10'da mı yiyeyim tavuk bifteyi? Şimdi saat 11'de kefirim var, kefirimi içeceğim. Ondan sonra saat programdan sonra bir onu hamburger yapacağım. Üstüne de cheddar peyniri koyacağım, erittireceğim. Of. Of, şimdiden hayalini kuruyorum. Hartkurt, hartkurt diyeceğim onu. Hartkurt, hartkurt diyeceğim.

Bihar için Allah canımı alacaksa ya onun canı da alsın, benim niye canımı alacakmış? Binle çarım onun şeyine, çarkına. Çarkına şanap çanağını onun çişimi yaparım. Canımı alacakmış Bihar için. Bihar gider Bihar gelir diye bir türkü var. Allah Allah, saçımı sallasam tellisi, şeyimi sallasam elimi sallasam ellisi geliyor.

Beni nerede, nasıl, ne şekilde dinliyorsunuz? Yorum olarak, fotoğraf olarak duvarıma koyabilirsiniz Facebook'ta, Instagram'da. Fotoğraf olarak koyun. Arada sırada yapıyoruz ya, görelim bakalım. Bak ne güzel fotoğraflar geliyor. Bak Fikret abi beni HS Travel, HS Cars'ın arabasını çekmiş, göndermiş. Nafi Alyanim ablam evinin balkonunda dinliyor. Vay ne güzel manzaranız var. Oğuz bir kere çağırmadı beni, bir kahve içme oraya. Emel İbrahimoğlu, Aynur Kuru ablam. Periköse muhteşem balkonda dinliyor beni. Cengiz Keto, şarkıyı baş alacağım merak etmeyin. O kadar çok mesaj var ki yetişemiyorum mesajlara. Hadi baş al da konuşmamaya gayret et. Hadi şarkıya eşlik edin benimle beraber. Hadi. Ha bakayım. Teşekkür ederiz. Enis Şerif size teşekkür eder. Evet. Enis Şerif.

Semi beni dinliyor musun? Şimdi hatırladım ben Hüseyin'in biz reklamını çok yaptık, Hüseyin Çapaloğlu. Hüseyin demiş ki Gürkan'ın arabasını demiş biz demiş yaparız demiş. Hem de demiş madem demiş ekonomik olarak zor durumda demiş bedavadan yaparız demiş. Alsın. Semih dedi bu teklifi nasıl görüyorsun dedi. Dedim bal gibi görüyorum bal gibi görüyorum dedim. Bizi demiş bir ay reklam yapar demiş isterse demiş. Bal gibi teklif. Oh gene dört ayak üstüne düştüm kedi gibi. Hüseyin Çapaloğlu sen çok yaşa. Arabayı 300 net yok paracım yok yok paracım yok. Öyle bir dönemdeyim ki Ahmet Kağan'ın dediği gibi öyle bir yerdeyim ki öyle bir yerdeyim ki öyle bir yerdeyim ki bak hemen imdadıma yetiştiler. Yaşa Hüseyin Çapaloğlu yaşa. Yaşa Hüseyin yaşa. Hüseyin Çapaloğlu yetişti imzadıma yaşa. Gülsüm abla sen de yaşa. Bak ablacın nerede dinliği demiş. Aysel abla kiraz toplarken dinliyor. Yaşayın yaşayın yaşayın. Nermin Muharrem günaydın güzel bir yayın olsun demiş. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Teşekkür ederim.

sönme. Gürkan'ın Brober Hatom'u askerde sünnet olmuş. Ermeni dili miydi o demiş Enteli Magan'da. Green Thrake en kısa zamanda Just Green'ler elinde. Gürkan abi günaydın demiş. Şeyde mesaj attığından da yazmış. Günaydın. Vallahi billahi osuruktan püfürükten şeylerle uğraşıyorsun Enteli Magan'da. Bana ne Brober Hatom'un çükürden. Bana ne sünnet olsun olmasın. Bana ne onun çükürden. Bana ne Ermeni midir nedir ne bileyim ben de. Beni şarkıları ilgilendiriyor. Herkesin çünkü kendine.

0: Aydın abi seviyorum seni.
1: Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası.
0: İlaç'ı da kuru temizleme. Kuru temizleme, yaş temizleme. İllaki de kuru temizlemeye çok teşekkür ediyorum. Erhan Kalyancı ve ekibi 8 numarada Yeni Yolda. Döşek temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, biyolojik temizleme. İllaki de da sevgili dostlarım. İllaki de bu işi çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. Yılların tecrübesiyle yapıyor. Elci ve Daikin. Fatih beni dinliyor musun be? Fatih kardeşim bugün ayın 5'i. Koltukçu Fatih. Efendim Elci ve Daikin servisi. Ahmet Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. LG ve Daikin sizi üzmeyen markalar, özellikle Daikin hiç üzmüyor. Kendisi makine mühendisi, uzun yılların tecrübesiyle LG ve Daikin Gümüşün ana bayi. Hem satışını yapıyor hem kurulumunu yapıyor, ısı pompaları, işte güneş asistan ısmanları, klimalar, milimalar, hepsi. Vay ne güzel şarkı. Sor bakalım Tanju Korma'ya küçükken ne günah işledi de bu hafta Faik abimin papacıklarını, papacılıklarını dinliyor demiş Latif. Nerede senin Faik abim be Latif? Hadi iyi terapiler herkese demiş. Bilmem küçükken herhalde incirin dibine işedi herhalde küçükken. Ondan öyle.

Efendim Devletoğlu da diyelim, şarkıyı bırakacağım. Devletoğlu, devlet gibi arkanızda 12 kişilik ekibine, evde hasta, yatalak hastası olanlar, hasta maaşı, yatalak maaşı için başvurmak isteyenler, engelli olanlar, engelli maaşı için, herhangi bir devlet dairesinde Yunanca bilmeyenler, dilekçe yazmak isteyenler, işi olanlar Devletoğlu'na gitsinler. Özel kep niteliğinde size yardımcı oluyorlar. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu arkanızda değil, her zaman yanınızda. Banyoda köpüklüyken sabunu yere bile düşürseniz Devletoğlu kaldırıyor, geliyor elinize veriyor sabunu. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşhane'de, Gümüşhane'den sonra Dedaş'ta Devletoğlu. Karakayı Faik abim ben bile göremiyorum artık onu demiş Latif. Kara olduğu doğru da kayıp dil de çıkar birazdan.

Güzel günler görecek miyiz? Güzel günler göreceğiz sevgili dostlarım. Güzel günler mutlaka gelecek. Mutlaka güzel günlerimiz de olacak. Bu zor, biraz zor günlerden geçiyoruz. Edip babanın da dediği gibi güzel günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz çocuklar. Enes Serpil günaydın Kral Gürkan amca demiş. Mehmet Kara günaydın abim demiş bu akşam Cuma. Cuma akşamları Korifi'de Mehmet var. Canlı müzik var. Mehmet'in yanında birisi daha var, o bana yazmadığı için bilmiyorum, unuttum adını. Mehmet adı neydi onun? Yazmıyor bana. Efendim canlı müzik var Korifi'de. Muhteşem köfteler var. Harika lezzetler var. Her hafta değil ama bazı haftalar çevrime de var. Çevrime olduğu zamanlar bana yazarlarsa iyi olur, tanıtırız. Cuma, cumartesi akşamları, pazar günleri. Pazar günleri de kalırsa tabii. Ve güveç var. Korifi Bulatköy'de. Bulatköy'ün gururu Korifi sevgili dostlarım. Altan elektrikçi. Çukur Kahve'nin bitişinde binanızın elektrik işleri için Altan, işlerinizin elektrik işleri için Altan, Altan sigortalar asfalyalar için Altan, asfalyanız attığında Altan'ı çağırıyorsunuz. Altan Salih Devrim Elektrik, Devrim Elektrik, elektrikte devrim yaratmaya devam ediyor yılların tecrübesiyle. Efendim güvenlik kameraları, çanak antenlerin satışını ve kurulumunu da yapıyor Altan.

0: Günaydın ağam, ne oldu sana, iyi duymadım seni diyor Tolga. Bir şey olmadı ya be.
1: Pazarlarda çiçekli bahçeler vardır.
0: Arabayı Lidl'ın direğine çarptım da.
1: Pazarları.
0: Direk azıcık arabanın bagajının içine doğru girdi.
1: Bir peri masalı dinle.
0: Onun için üzülürdüm.
1: Seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları.
0: Hüseyin Çapınoğlu imdadıma yetişti.
1: Yetmiş.
0: En az 300 evroya çıkar dediler.
1: Mağazalardı.
0: Semih'e demiş ki ben demiş Gürkan'a bedavaya ver, bedavaya yaparım demiş.
1: Cevap.
0: Kedi gibi dört ayak üstüne düştüm gene.
1: Kitap.
0: Kedi gibi gene düştüm.
1: Kayış.
0: O da demiş beni reklam yapar demiş.
1: Kırılan kemik.
0: Demiş.
1: Kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir...
0: Dinlemeyin seni. Ve İşi var demiş Hasan, Fatih.
1: İskelet gelir.
0: Nasıl duruş öyle abi? Nasıl
1: duruş? İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar.
0: Cebine de sokmuş telefonu.
1: Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Geçmiş olsun agam, daha kötüsü de olabilirdi diyor Tolga. Tabii ki olabilirdi.
1: Motorları mavilliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz.
0: O direkt arabaya gireceğine benim düşmanların gözüne girseydi ya. Gökhan günaydınlar. İyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar derim herkese demiş Mehmet abim, hoş geldin. Mineklere süreceğiz. Kafa Pastanesi Özkan abim. Harika lezzetler, harika lokumlar, harika turtalar, pastalar. En güzel, en özel günlerinizde Kafa Pastanesi var. Kafa Pastanesi. Ayrıca içi lotus krema dolgulu, dışı çatır çatır pulakiler. Bunu özellikle isteyin. Gürkan'dan duyduk deyin. Bak, bu lezzete bayılacaksınız, doyamayacaksınız, ben size söylüyorum. Çeşitli lezzetlerde güllü, narlı, işte ne bileyim ben, sade fındıklı fıstıklı lokumlar var ama benim favorim tahinli lokum. İçinde tahin olan her şeyi ben çok seviyorum. Babamı tahinleseler, bana verseler yerim. O derece ben çok seviyorum. Şansın varmış, direkt arabaya girmiş, başka yere de girebilirdi diyor Tolga. İstersen vereyim sana arabamı bir iki gün demiş Tolga. Hayır be. Ama zaten ben şimdi haftaya pazar gidiyorum kısmetse. Lazım değil bana araba. Bende yedekte Mazda var, yedekte Volvo var. Ama yedekte Volvo var diyeyim, yedekte şey var, Honda var. Bir tane eşek arabam var ama eşek yok. Peçaz'dan eşeklerimizi ayıp aradık, ondan eşek alamadım. Herkesle de kavgalıyım, herkesle de küstüm, herkese de kızıyorum. Bak Nurgül de kızdı, ne yazıyor ne şey bir şey. Bak Nurgül'ü bile kızdırdım. Yaşa Nurgül, yaşa Nurgül, yaşa, yazma sakın, yazma, kendini naza çek Nurgül, yaşa. Orkestra Grup Ekstra eşliğinde Esdizayn Esma ve Nurgül Posidonya'da muhteşem bir eğlence düzenliyorlar. Sponsorlar eşliğinde çekilişler olacak. Oh oh oh, oynayacaksınız, oynayacaksınız. Kız kısa, biz bize, diz dize. Hayda, hazır mıyız yaza? Bak ben size söylüyorum. Nurgüler'in eğlencesini bekliyor bu yaz. Nurgüler eğlence yapana bu yaz gelmeyecek. Ayın 28'inde, 26'sında daha da çok var, 26 Haziran'da. Efendim Posidonya'da yer yerinden oynayacak. Kız kısa, kız kısa. Harika yemeklerle donatılacak masalar, salata çeşitleri, ikramlıklar, garnitürler, ana yemekte ızgara tavuk, ızgara tavuk a la krem, snitchel tavuk ve dolgulu biftek var ki o harika bir şey. İçecek olarak her türlü alkolsüz içecek var. Alkollü içecek yok çünkü alkollü içince bayanlar ondan sonra gidip kocalarını dövermiş evde. Hınzır, hınzırın, hınzırlar sizi ya. Kocalarını döverlermiş ondan alkol yok. Çok güzel bir eğlence. En önemlisini söyleyelim. Yemekten sonra kahve de var. Kahvenin markası ne onu yazmadılar, bilmiyorum.

Koç Holding çok anlamlı bir şey yaptı dün itibariyle. Koç ailesi topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları Ankara'daki bayileri ve yetkili servisledi. Binlerce çalışan 100. kuruluşlarının 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Yaklaşık 6000 kişinin katıldığı törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Anıtkabir özel defterini imzaladı. Sevgili dostlarım, 6000 kişiyle, 6000 çalışanıyla Koç Grup Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydı dün. 100. yıl kuruluşunun, Koç Holding'in kuruluşunun 100. yıl şerefine.

değil, mezar yapım işleri. Erhan. 24 yıllık tecrübe. Ertürbe. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Ertürbe Erhan Mezarcı olarak Instagram'da da Erhan Dalı Mezarcı olarak bulabilirsiniz. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. 24 yıllık tecrübeyle her türlü mezar yapım işi. Ve hadi bakalım bir de Hacer Obası diyelim. Devam edelim, devam edelim. Yayınımıza yeni katılan, frekansımıza yeni giren dostlarımıza sevgiler gönderelim. Ve efendim Gümüşhane'de bir inşaat şirketi var artık. Sinap Semerci İnşaat. Temel kazımından son tuğlaya, son kiremide kadar güvenebilirsiniz. Modern teknikleri kullanıyorlar. Tecrübeli bir ekiple çalışıyorlar. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat işlerinizi onlara devredebilirsiniz, verebilirsiniz. Onlarla gidip konuşabilirsiniz. Benden telefonu da isteyebilirsiniz. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'dan da takip edin. Instagram'dan da iletişime geçin sevgili dostlar. Sinap ve Semerci İnşaat yepyeni bir anlayışla söz verdiği zamanda binaya başlıyor. İnşaata başlıyor. Söz verdiği zamanda da bitiriyor efendim. Tolga, yarın akşam da sen de gelip gidenlerden mi, yarım saat duranlardan mı olacaksın?

efendim daha küçücükken 8-10 yaşlarındayken şarkı söylemeye başlayan müzisyen bir ailenin kızı Emel Taşçıoğlu. Emel Taşçıoğlu'nun abisi müzisyen, babası müzisyen, annesi müzisyen, ailecek bunlar müzisyenler. Ve Türkiye'nin en değerli halk müziği sanatçılarından bir tanesi. Halen de yeni emekli oldu biliyorsunuz. Zaman zaman programlara katılıyor. Zaman zaman çok güzel türküler söylüyor bizlere muhteşem yorumuyla. İlk önce 1974, ardından da günümüz 2024. Ellerinin önü bulgur kazanı. Allah uzun ömürler versin cümlemize ve Emel Taşçıoğlu'na, uzun ve sağlıklı ömürler versin inşallah.

Şen şeker inenir. İmamoğlu Elektrik, işini iyi yapan, güzel yapan, ahlaklıca yapan esnaflarımızdan bir tanesi. Her türlü beyaz eşyalar, elektrikli elektronik eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları. Gidin gezin görün. Efendim herhangi bir sorun problem olduğunda da her zaman yanınızda ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları ve onun dışında... Klimalar, şimdi yazın klimada taktıracaksanız klima içinde. Erkenken onları arayın, sonra çok işleri oluyor. Erkenden klimanızı da alın. Ödeme kolaylıklarıyla İmamoğlu Yastıköy'de bizim Gökmen'in bitişiğinde. Gökmen'e de günaydınlar. Bizim sevdiğimiz balıkçı Gökmen. Ama ben deniz manzarasında balık yemek istiyorum diyorsanız o da var. Faros Fener'de. Kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak martı sesleriyle yemeğinizi yiyin. Efendim deniz manzarasını seyrederek yemeğinizi yiyin. Et de var, köfte de var, biftek de var isteyene. İsteyene sadece kahve içmek için isteyen ve tatlı yemek için de gidebilir. Çok da güzel tatlılar, pastaları var. Faros. Kuş bakışı denizi seyrederek yemeğinizi yiyin. Faros.

Sevenleri sevdiklerine versinler. Sevenleri de ayırmayın. Sevenlerin arasına girmeyin. Sevenler de dikkat etsinler. Her boka bir süre konmasınlar. Sevenler de dikkatli olsunlar.

İrfan Topal abi hoş geldin, günaydınlar. Mehmet Ahmet dostum, baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim, günaydınlar. Derken ne marka ayakkabı çalacağım bugün cuma namazında? He? Günaydın. Tarkan'ın bulunduğu yerde cuma namazına giderken pahalı ayakkabılarına gitmeyin. Tarkan hepsini çalıyor. Cuma namazı ayakkabı çalmak diye söylemedi demeyin. Söylemedi demeyin. Aynur ablam bulunduğu yerden fotoğraf koymuş, göndermiş duvarıma. Vay ne güzel yeşillenmiş Almanya. Hüseyin Yoluç. Sevgiler, saygılar.

Gürkan kardeşim nerede kaldı eski sanatçılar? Emel Taşçıoğlu gibileri, her şeyi var. Ses, uyum, nota, dinleyenleri, iletişim, birleşim. Söz yazarlar, beste yaparlar. Şimdi zamanı sanatla uğraşanlar da çok. Eksikler var. Benim naçizane fikrim, görüşüm böyle. Ne yazık ki kendilerini geliştirmeleri için bir arpa boyu yol aldı, alamıyorlar. Hemen teknolojiyi daha çok kullanıp hızlı bir şekilde maddiyat elde edip kap kaç yapıyorlar ama ortada bir eser yok. Selamlar, saygılar demiş Hasan Kaşıkçı abim. Çoğu öyle. Gençlerimiz de onlara rağbet gösteriyorlar. Fakat içlerinde iyileri de var. Kalıcı olacak olanları da var az da olsa.

Karın ağrısı çeken var mı? Vardır hepiniz değil mi? Karın ağrısı zordur. Böyle ne çekti ne geçer ne biter böyle. Hafiften hafiften hep karnınız ağrır. Tabiri caizse bu hava karın ağrısı gibi. Bu nasıl hava böyle be ya? Bu nasıl hava böyle? Bu nasıl hava bu karın ağrısı gibi hava be? Öf be ya, öf be ya. Trakyotik eskepsiz Fatih Trampa'nın yufkaları. 2015 yılından beri Şahin'de üretiliyor bu yufkalar. Kavana'dan Evros iline kadar bütün bakkal ve marketlerde bu böreklik yufkaları bulabilirsiniz. Kolay gelsin dinliyorlarsa. Tüm ekibe, tüm çalışanlara kolay gelsin. Trakyotik eskepsiz, trakyotik aferin. Koryatik ezgepsiz. Pardon, trakyotik ezgepsiz nereden çıktı? Ne istersem onu söylüyorum vallahi bile. Vallahi ne istersem onu söylüyorum. Koryatik ezgepsiz, koryatik ez. Hep de bu havadan ötürü. Aa, baktım sabah ne güzel güneş vardı. Gene bir bulutlandı, bir kasvetli bir hava var. Bir baskın bir hava var, bir nemli bir hava var. Bir şey bir hava var. Nasıl bir hava bu hava, nasıl bir hava bu hava. Nasıl bir hava bu hava, nasıl bir hava bu hava. Hava, hava. Eko sert ürünlü ekolojik ürünler bana şimdi hemen bugün ulaştıracaklar sevgili dostlarım bu ürünleri. Bakalım deneyeceğim. Bakalım nasıl ürünler bunlar. Ahmet Bayram Just Green Organic. %100 doğal güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getirin. Just Green Organic. Yunanistan'da Green Thraki güvencesiyle üretilen yeni nesil temizlik ürünlerini sizlerle buluşturuyor. EcoSert sertifikalı. Ekolojik, biyolojik, doğal içerikli ürünler. Çevre dostu ürünler. Lime kokulu bulaşık deterjanı. Portakal kokulu bulaşık deterjanı. Renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Lilyum kokulu yumuşatıcı bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici, aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri. Just Green Organic, temizliğin yeni adı, yeni nesli. Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Benim bakkalımda, marketimde yok diyenler bana telefon numarasını benden isteyebilirler. Ben de bugün alacağım. Bugün deneyeceğim efendim bu ürünleri. Deneyeceğim efendim. Bakalım görelim nasıl bu ürünler. Nasıl bakalım? Bakalım nasıl bakalım? Koltukçu Şaban dostum, koltuk üretimi, koltuk kaplama işleri, kumaş kaplama işleri, arabanın tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Harika hizmet. Şaban Usta. San Siro'nun olduğu yerde, Büyük Parke'nin, Büyük Lise'nin olduğu yerde, Şaban Ahmet, Şaban Usta, Lise Aksiyomatiko'nun yan karşısında, memnun kalmayanların da parasını geri iade ediyor. Al paranı git, al paranı git diye bağırmıyor benim gibi. Gidebilirsiniz efendim, güle güle. Benden iyisini bulursanız bana da söyleyin diyor.

0: Oy çin çin çin çin ilo öpem ağzın içini. Oy çin çin çin çin ilo öpem ağzın içini. Öperken ısırmışam lo bağışla sen suçumu. Çin çin çin çin. Oy çin çin çin çin ilo öpem ağzın içini.
1: Tolga. Vay erkekler de çok fena dedikodu yapıyor. Öperken ısırmışam lo bağışla.

Oy çin çini çin çinilo öpem ağzın içini. Oy çin çini çin çinilo öpem ağzın içini. Öperken ısırmış amlo bağışla sen suçumi. Çin çini çin çini. Oy çin çini çin çinilo öpem ağzın içini. Oy çin çini çin çinilo öpem ağzın içini. Öperken ısırmış.

0: Gürkan kardeşim, sana da katılıyorum. Tabii ki olacak ve olması da gerekiyor. Başka türlü sanat olmaz. Her zaman bu böyledir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ne kadar çok olursa o kadar çok rekabet ve kalite ortaya çıkar. Bir de seni de ilgilendiren bir Yahudi atasözüyle sözlerine son vermek istiyorum. Reklamından kasan, yani kesen, karından kasar, keser demiş Hasan abi. Aynen öyle. Efendim, reklamınızdan kesmeyin, karınızdan kesersiniz. Gürkan Nesinoğlu'na reklam verin demiyorum, diyemiyorum. Hah, Deborah'a kadar reklamı boğulayım. Deborah, çok sağ olasınız, çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çinçini gözüm kara, açsın kalbimde yara. Çinçini gözüm kara, açsın kalbimde yara. Eller seni görmez, o gel bana ara sıra.

Tombul tombul tombul tombul memeler. Tombul tombul memeler. Tombul tombul memeler. Dam üstünde öneriler. Dam üstünde öneriler. Dur bakayım şey atayım, olta atayım, faya tutulacak mı? Memeler baş kaldırmış. Tolga memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor düğmeler. Kavuşmuyor düğmeler. Memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor düğmeler. Kavuşmuyor düğmeler. İlla tiza kuru temizleme, yaş temizleme. İlla tiza kuru. İlla tiza kuru temizleme. Yılların tecrübesiyle Gümüşçe'nin en tecrübeli kuru temizlemecilerinden diyoruz. Bunu gururla söylüyoruz. Erhan Kalyancı Bey kimde bilmeyen yok. Yatak temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme, biyolojik temizleme, biyolojikos katarizmos, süet temizleme, deri temizleme. Erhan Kalyancı Bey gibi 8 numarada yeni yolda.

ver, oynak bir şeyler çalsana bir Gürkan abi. Hava sıcak zaten, hem güneş yakıyor hem senin bu şarkıların, çal oynak bir şeyler neşemiz yerine gelsin demiş. İki dakika önce. Ama o için yirim ağzın içine oynak değil mi? Esmerim içim ölür mesmer için oynak değil mi? Dam üstünde memeler, bu neler, tombul tombul memeler oynak değil mi? Ha? Hava zaten bunaltıcı insanı. Zaten bunaltıcı hava. İki memenin arasına sıkışmış gibi hissediyorum kendimi. Nefes alamıyorum buradan.

Stonafro'ya gidin. Stonafro'da arabanızı yıkatın. İçini ve dışını temizletin. Stonafro sevgili dostlarım. Stonafro her zaman yanınızda. Stonafro her zaman araba temizliğinde. Yoliko Katalismo'da her zaman her yerde yanınızda. Sevgili dostlar. Stonafro. Stonafro köpü köpüye yıkasın kızanlar. Stonafro. Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince mezarlık var. Mezarlığı geçince solda. Tam oraya kadar gitmenize gerek yok. Geliyorlar evinizden, iş yerinizden, olduğunuz yerden arabayı alıyorlar. Ve bulunduğunuz yere bırakıyorlar temizledikten sonra. Bu kadar basit. Stonafro olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Telefon numaralarını da orada görebilirsiniz.

Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Max'ın ürünleri 10 numara 5 yıldız sevgili dostlarım. Max'tan yengitsin. Max'tan yengitsin. Ben mi Max? Ela Max. Uzun yıllardan beri Max. Ayran Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'ın %5 yağlı, hem lezzetli hem de çok güzel sağlıklı yoğurdunu da, süzme yoğurdunu da mutlaka deneyin. Boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Boru işlerinde uzman isim. Kimler onlar? Su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de satıyorlar. Ailece hizmet veriyorlar. Ramazan hanımı Sıdıka, oğlu Recep tıkanan gider borularını 7/24 çalışarak açıyorlar. Nerede? Konstos'un arka sokağında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Andrea Papandreou 3'te, Konstos'un arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde. İmacın Nuran Hasan. Süslemede ben de varım. Ben de iyi süslüyorum. Ben de güzel süslüyorum diyor İmacın Nuran Hasan sevgili dostlar. İmacın 2 adreste, Batı Trakya'da 2 adresi olan, 2 dükkanı olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Osman 18-16'da, Tatlı Telaş 0807 olarak bulup takip edebilirsiniz Instagram'da da.

0: acaba? Kendi Şenol amcasından gelene, bütün yerlerini oynayanlar acaba? Şenol amcasından acaba? Şenol amcasından acaba? Türkiye'li Şenol amcasından acaba? Türkiye'li Şenol
1: amcasından acaba? Sıra ne para var Şenol amcada bıra? Yaşşaba Şenol amca, yaşşaba Şenol amca, Türkiye'li Şenol amca, yaşşaba. Gelinin Şenol amcasından şaba. Gelinin Şenol amcasından şaba. Şaba. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Gopteri. Gelinin Şenol amcasından şaba. Gelinin Şenol amcasından şaba. Ella pami gopteri gopteri gopteri gopteri. Hopteri hopteri hopteri hopteri. Hopteri. Hopteri gopteri hopteri gopteri hopteri gopteri. Hopteri gopteri hopteri gopteri. HVC Ramadan Kadri. Nikos Stoktoş Stoktoş 322 numarada. Klimaların satışı, bakımı, tamiri, servisi. HVC Ramadan Kadri. Büyük işyerlerinin, büyük marketlerin, büyük bakkalların, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının kurulumu, bakımı, servisi. HVC Ramadan Kadri. Gaz dolum işleri, klima satışları, evinizde klimalar. HVC Psiktikos. Psiksi Klimatizmos, Eksanalizmos. Haydi Pame. Ne yapıyorsun Maru? İsmail. Nasılsın be? Ooh.

0: Yine aynısı çıktı ya be. Yine aynı türkü çıktı ya, şey çıktı ya pazar öncesinde. Dur bakayım bu ne? Ay ne güzel öttürüyor Tolga, ne güzel öttürüyor Tolga. İspanya yaşamam. İspanya yaşamam.
1: Alto Fraga Cisama. Alto Fraga Cisama. Alto Fraga Cisama.
0: Giratos. Ya benim taverna olarak hizmet veriyor artık sizlere. Giratos Karacalköy'de. Karacalköy'ün merkezinde. Karacalköy muhtarı Sekan ve Serkan ve Hasan'ın yeri. Bundan böyle taverna olarak da hizmetinizde. Giratos. Hatta canlı müzikte olacak. Canlı müzikte yapmayı düşünüyorlar. Ne zaman yapacaklar bana yazarlarsa iyi olur. Onu da duyuralım sizlere. Giratos, Aratos, Karacalköy'de.

Sansero, beyaz saçlara son, beyaz sakallara Sansero ile son sevgili dostlarım. Sansero'nun beyaz saçlara 10 dakikada çözüm bulan soft toplas ürünü. Sürün saçınıza, köpürtün. Bitti, 10 dakika bekleyin, yurulayın. Doğal sonuç, %100 beyaz kapama. Hem erkekler hem bayanlar memnun. Saçınıza, sakalınıza beyaz olan her yerinizde sürün. Sansero kozmetik farkıyla seçkin satış noktalarında, Sansero bayilerinde bulabiliyorsunuz. Soft Plus deneyin. Gürkan'ın hakkı varmış, çok memnun kaldık diyeceksiniz, deneyin. Almanya'da burada bizde bir hafta anaokulları kapalı, kral evdeyim ama sabahları hep bir yerlere çıkıyordum. Çocukla kral bugün ailece evdeyiz demiş Tayfun. Kolay gelsin, sevgiler saygılar. Kötü bir şey olmasın yeter. Sağlık olsun, iyilik olsun.

Hakan Nesinoğlu'nda. Dentrakiye Şaba. Rasime Şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Dentrakiye Şaba. En güzel düğünler, en sıcak düğünler, en serin düğünler o sıcak havada Dentrakiye'de yaşanıyor. Sıcacık, harika yaz düğünleri için Dentrakiye'yi seçin sevgili dostlarım. Dentrakiye fark yaratıyor. Dentrakiye Şapçı'da, Şapçı'nın en üst noktasında püfür püfür esiyor orası yazın. Serin serin oluyor orası yazın. Mutlaka Dentrakiye'ye gidin. Mutlaka Dentrakiye'yle konuşun. Düğününüzü Dentrakiye'de yaptırtın sevgili dostlarım.

0: Otro espacio.
1: Nihat ustama 2 kilo şaba, sana yarım kilo sarı kartım var demiş Tolga. Sana yarım kilo sarı kart çıkardım demiş.

0: Galera Maguinho, Desagu.
1: Gürkan Nesinoğlu'ndan bal böceğine şabab. Gürkan Nesinoğlu'ndan gariyetine bal böceğine şabab. Yarın akşam Haşim'i de alıp da geleceğim. Haşim'i de alıp da geleceğim de geleceğim yarın akşam. Gürkan Nesinoğlu'ndan Emine'ye şabab. Halim Emine, Emine Şaba. Günaydın Gürkan abim, hayırlı yayınlar derim demiş. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Yerinle dostlar. Yerinle Pamela Bergen. Ve sevgili dostlarım, devam edelim. Bor Fresh diyelim. Bor Fresh ürünleri Batınakya'daki bakkal ve marketlerde. Harika meyve aromalı asitli içecekler deneyin. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Bor Fresh. Bor Fresh, Bor Fresh Gris olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Rıfat Marketler Kurcalı'da. Rıfat Marketler Kozlukepir'de. Kurcalı'ya açıldı. Ne iyi oldu Kurcalı'ya açıldı diyor. Kurcalı'dan gelip geçenler, Kurcalı halkı, Şapçı'ya gidenler, yukarıki köylere gidenler, keyifli alışverişin, kişilik ortamda alışverişin, kaliteli markaların mümkün olan en uygun fiyata satıldığı market, Rıfat Marketler'e çok teşekkür ederim. Sizler de alışverişinizi Rıfat Marketler'den yapın sevgili dostlarım. Rıfat Market. Rıfat

SMK Rentekar diyoruz. Araba kiralama şirketi. Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Çok iyi durumda, çok güzel, kaliteli arabalar var. MK Rentekar. Bakımlı araçlar var sevgili dostlarım. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com internet adresi. Facebook MK Rentekar. Instagram MK Rentekar. Seymen Finakas köyünde. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. MK Rentekar. MK Rentekar.

0: Muhammed Koca Mustafa. Zevki Sefa. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Karabiberim, vur kadehleri, hadi içelim. İçelim her gece karabiberim, vur kadehleri, hadi içelim. El apame, el apame.
1: Olmaya böyle.
0: El olmaya böyle, olmaya böyle. İsmail'in helvaları, Metin adıyla. Metin ismiyle sizleri tanıştıran isim İsmail sevgili dostlarım. Metin marka helvalar, İsmail Maxi Sigorta İsmail biliyorsunuz. Ve Metin marka helvalar Şükriye marketlerde, Seçkin Bakkal ve marketlerde, pastanelerde Türkiye'den ithal edilen katkısız katıksız helvalar bunlar, çok güzel helvalar. Tayin helvaları, sade, kakaolu, Antep fıstıklı helvalar ve yine çok güzel pekmez Metin markasıyla ve tayinlerini de deneyin. Mutlaka deneyin. Kazım İyazmoz selamlar demiş. Kazım İyazmoz selamlar. Selamlar, selamlar, selamlar.

dükkancılar. Elektrikçi arayanlar, Altan Salih Devrim Elektrik. Çukurkabe'nin bitişinde Heltil elektrik işleri, kablolar, fişler, mişler. Altan Salih Devrim Elektrik'te yılların elektrikçisi. Çanak antenler, güvenlik kameraları. Devrim Elektrik'te evinizin, inşaatınızın elektrik işleri için Devrim Elektriği. Altan'ı seçin sevgili dostlar. Mona Lisa uyandı mı? Mona Lisa'ya günaydınlar. Mona Lisa gelinlikte fark yaratıyor. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler Mona Lisa'da. Mona Lisa artık dükkanların açılma saatlerinde 9'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve perşembe akşamları öğleden sonra da açık. Mona Lisa 1270 tane gelinlik. Ayrıca çiçek süsleme işi de yapıyor. Canlı çiçeklerle araba süslüyor. Gelin diadroması süslüyor yapıyor. Gelin yolu süsleme, gelin masası süsleme, gelin buketleri. Mona Lisa farkıyla sizlere sunuyor Tuzcuköy'de, eczanenin bitişinde.

Best Design Esma Tuzcuköy girişinde. Aynı zamanda Nurgül'le beraber onlar eğlenceyi de düzenliyor. Kadınlar Günü eğlencesini. Best Design Esma'ya çok teşekkür ediyorum. Süslemede ben de varım. Ben de iyi süslüyorum. Ben de güzel süslüyorum diyor. Best Design Esma sevgili dostlar. Best Design Esma süsleme işinde. Esma'ya da gidin, Esma'yla da konuşun. Faros Fener'de, Fener'in merkezinde, Fener'in kuş bakışı gören yerde en güzel deniz manzaralı restoran sevgili dostlarım. Balık restoranı. Balık sevmeyenlere et de var, pizza da var, tavuk da var. Hatta sadece oraya kahve içmeye, pasta yemeye, o muhteşem tatlarını yemeye de gidebilirsiniz. Haydi Pame, Pame Stofaro. Ve Kalfa Pastanesi muhteşem lokumlar, muhteşem lezzetler, pastalar, turtalar. Kalfa Pastanesi Pankera sizlere sunuyor. Kalfa Pastanesi aynı zamanda harika purakiler yapıyor. Kalfa Pastanesi'nin purakileri çıtır çıtır dışı, içi de lotus krema dolgulu. Bu lotus krema dolgulu purakileri özellikle tavsiye ediyorum. Gidin Kalfa Pastanesi'ni alın, bayılacaksınız. Bir pastane de nerede var? Bir pastane de İskeçe'de var. O da Tetartis Oktombrilo Balkan'a çıkan yolda. Ne diyoruz? Siropi Pastanesi'ne şaba diyoruz. Potirakileri sadece onlarda bulabiliyorsunuz. Şuruplu tatlıları, kadayıfları, baklavaları. Alan herkes çok beğeniyor. Sizler de çok beğeneceksiniz. Muhteşem lezzetler. Küçücük bir dükkanda çok büyük lezzetler. Aysel ve Ömer sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Siropi. Siropi.

Verdiler maçı o kızı. Ha? Kahveyi tuzlu mu yaptılar, tuzsuz mu yaptılar?

Ben yarın akşam gelemeyeceğim Çiko. Veysel birdenbire yıldırım nikahı yaparmış. Veysel yarın akşam evleniyor, onun düğüne gideceğim. Senin bile haberin yoktur.

Ramazan. Vay vay, ne ayıp söyledikleri. Vay ne ayıp söylediklerini. Seni çağırdı mı Ramazan? Yarın akşam Çiko nişanlan çağırdı mı? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ne demiş kız ana? Uğursuz damat ne damat demiş. Uğursuz damat ne damat demiş. Ramazan. Dükkandan geç paranı al. Ramazan, bana olan borcun da çıkar. Bak sonra zor gelecek ödemek. Kim bilir kaç ay oldu, ben de bilmiyorum, hesapla. Arabanın arkasını vurdum Ramazan. Para lazım Ramazan. Ramazan geç para. Buna ne para alalım, ne para veremeyiz buna. Ahmet bir haftadan beri paraları cebimde gezdiriyorum diyor. Onlar söylemiş, aramış, kardeşim aramış, Ahmet aramış, bana arattılar. Kardeşim diyor, dükkanın önden geçtin, geri paraları almadı diye. Beni dürtseler gene gitmem demiş Ramazan. Ramazan, hesap kitap yap. İkali logaryazmi kanun tuttu, logaryazmi kanun tuskalı spinus. Git paranı da al. Ben şeyle paraya yapa yapa aynı onun gibi olmuşum. Alpten paraya yapa yapa. Alp'in çok fazla işi var. Ne zaman bir işim, ne zaman bir zorum olsa bütün işini bırakır Alp gelir. Hakikaten gelir. Bak Alp'in hiç hakkını yemem. Ramazan da öyledir. Fakat Alp bana bir iş yaptı. Yaklaşık Alp'e 300 euro falan borcum vardı. Bana bir senede zor verebildim borcumu. Alp hesap çıkar, Alp hesap çıkar, Alp hesap çıkar, Alp hesap çıkar. Bıra vallahi billahi en azından 15 kere aramışımdır. En sonda Sultan'ı tuttum. Alp'le beraber çalışıyor Sultan yıllardır. Sultan dedim, Alp'in dedim, yapış yakasına dedim. Benim dedim hesabı çıkarsın dedim. Bıra zor verdim parayı bıra. Vallahi billahi zor verdim, yemin ederim. Vallahi bak. Ama ne zaman ihtiyacım olduysa Alp her zaman o kadar işin gücü içerisinde, çok işi var çünkü. Bizzat gidip oteyle ilgilenmiştir, oteye dilekçe yapmıştır, bana öncelik tanımıştır. Hakikaten çok hakkı geçmiştir bana. Böyle güzel insanlar da var. Ramazan'da Alp'ten paraya yapa yapa aynı Alp'e benzemiş o da. Ona da para verebiliriz. Yok.

Çünkü ben önceden karşı mahalleden internet alıyordum. Şimdi Starlink geçtik. Antenler bozulur, antenleri işte ne bileyim o şu olur, bu lazım olur. Hep Alp gelirdi. Bütün benim bu anten sistemlerimi Alp kurdu sağ olsun.

0: Ramadan'dan geç, Ramadan parayı al. Yeni tavuk biften yapmışlar, onu da dene. Versinler sana, deneyesin diye bana verdiler. Ben şimdi programı bitirince deneyeceğim.
1: Yarım hava oynasana, yarım hava çalır ise kurban olurum sana. Yarım hava çalsın.
0: Faik abim nasıl bu konudan diyor Tolga. Faik abin mi?
1: Kurban olurum sana. Çelik inar mıdır? Şu gelir yarım adım. Seni seni
0: ama Faik abin hafta sonları karnını doyursun diye Hatim'den Avrit'e, Mevlit'ten Mevlit'e, Hatim'den Hatim'e geziyor.
1: Seni almayan
0: ama geçen sene bana sana domates getireceğim, sana patlıcan getireceğim. Getire gire 3 tane domates, 5 tane de porsuk patlıcan getirmiş. Kendi gibi porsumuş patlıcanlar. Ay Allah'ım yarabbim. Fahin derdini çekti, ne diyeyim, es getirdiği patlıcanlar, domatesler. Bir saat kafamı ütüledi, zar zar zar zar zar zar zar zar zar zar zar zar.

Selam abi, Aratos köyünden annem sizi dinliyorum. İsmi Hacer, ona güzel bir oyun havası istiyorum. Ve Kazım Naime göksiye olsun ve tüm herkese selam olsun demiş Gökhan Naime. Şimdi bu çirkin oyunlar bitsin. Bu çirkin havaları, oyun havaları bittikten sonra size güzel bir oyun havası yollayacağım inşallah.

Tanju burada mısın sen be Tanju Korma? Hindistan'dan selamlar demiş Ersin. Başak Hindistan. Sanki buradan Aypin'i görmüyorum. Yunanistan'dan yazdığını görmüyorum. IP 62 74 54 26. Vodafone'la bağlanıyorsun. Vodafone, Panafone, Hellenic Telecommunication Company. Europe Atina üzerinden transferlerinden bağlanıyorsun.

Patlıcanı bulmuşsun, bir de buruk diyorsun, buruşuk diyorsun. Onu bulamayan da var demiş leblebici Hüseyin Agam. Pörsük pörsük patlıcanları getirmiş bana. Kendi gibi patlıcanlar da pörsük.

ne yaptın? Sonra o patlıcanları demiş Enes Şerif. Baktım bunlara dedim ne yapsam dedim. İmam bayıldı yapsam olmaz dedim. Papaz yayıldı yaptım. İmam bayıldı baktım olmaz çok pörsük. Papaz yayıldı yaptım onlardan.

buradayım bak Gürkan abi, sabahtan beri dır dır dır bre fırsat verme diye yazayım diyor Tanju. Ne anlatıyor Allah aşkına? Vallahi çok merak ediyorum. Ne anlatıyor gene? Ne boş laf anlatıyor gene? Anlattığının %20'si yanlış, %40'ı yalan, geri kalanını da yarısı yalan yarısı boş laf.

sen gidersen söyle bana, gelirim ben, Chico da gelir Logika demiş. Tanju'yla konuşuyoruz da bilmiyorum Chico gelir mi gelebilir mi, nişandan sonra rahatlar herhalde. Dedim ki ben gitmezden önce bir yemecik yiyelim dedim. Bir balıcık yiyelim dedim şeyde, Gökmen'de. Chico sen balık seviyorsun değil mi? Kalamar manamar yiyorsun değil mi? Tanju'ya dedim. Çünkü ben haftaya gidiyorum, ayın 14'ünde gidiyorum dedim. Bir dahaki pazara gideriz diyor bana Tanju. Ama Tanju bir dahaki pazar ben kısmetse yolda olacağım. Bir dahaki pazar uçuyorum ben. Yani ya bu pazar gideriz. Hafta içi de gidemezsek artık ben geldikten sonraya kadar olsun. Seni, İyi yapmışsın yememekle demiş Enes Şerif. Neden iyi yapmışım ben? Teşekkür ederim. Elleme infayı kartlimi demiş Alimolla. Bu faide bir seven iki kişi gördüm. Bir Alimolla seviyor, bir de şey seviyor. Gökay. Başka kimse sevmiyor bu faibi. Bunların ikisi seviyor. Artık ne verdiyse, ne yaptıysa faik bunlar.

Fotoğraflardaki bu fotoğraf ne be Enis böyle. Ana ama ona şimdi dikkat etti beni o öyle. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Cuma saatinde tövbe bismillah. Ma Enis o ne öyle. Tövbe bismillah, tövbeler olsun ya Rabbi. Enis ne o ne öyle be.

0: Aa, bir zamanlar yollamıştım, motor ya dersi yaptığınız pistte duruyordu. Hatırladım şimdi. Ay yarabbim.
1: Damattan gelinler şaban. Damattan gelinler arkadaşlarına.
0: Şapka takmak önemli yalnız. Evet. Şapka önemli.
1: Arkadaşlar ben olarak şaban. Erkan Nizam'dan.
0: Rıdvan Ali kolay gelsin demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.
1: Şaba şaba şaba.
0: Şaba şaba şaba. Radyodan açmışlar. Radyoterapi Gürkan Nesinoğlu'nu. Yaşayın. Şaba. Efendim şimdi iyi dinleyin. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da bu. Ne kadar çok yazan olmuş. Enis'in en son yazdığını göremiyorum. Kardeşim Enis burada, Enis burada.

0: Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu
1: teşekkür ederiz.

Ama Chico, Instagram'daki fotoğraflarda senin yanında bir kızan var, o senin kardeşin mi? Ama onun boyu senden de uzanık, kaç metre kardeşim?

metresi onun boyu. Ama 2 metre var o kızdan. Ne oluyor be Emre? Domatesler çiçek mi açtı?

Aman aman zamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman? Allah Sopulu dağlarına bağlarına şaba. Hangisi diyor Çiko? Instagram'da gördüm. Dur bakayım dur. Bakayım şimdi. Sabah. Dur Fethiye'ninkileri bakayım. Fethiye'ninkilerde var mı? Yok Fethiye'ninkilerde kendikileri var. Kahve getirirken kahve tuzlu muydu tatlı mıydı? Dur bakayım Hüseyin Süleyman neredesin sen? Hüseyin Süleyman. Hüseyin. Hüseyin Süleyman. Çıkarmayın seni. Ben seni Instagram'da takip etmiyorum mu? Ha çıkardı. Dur şimdi. Yanadım. Bu fotoğrafta değil. Bunda da değil. Bunda da değil. Hayda. Baştan başlıyorum.

Üçüncü fotoğrafta. Bu uzun boylu kim bu? Senden de uzuna bu. Abi Çiko, senin boyun zaten 1.85'lerde falan. Bu 2 metre. Kim bu kızın? Beyaz papuç var. Siyah pantolon, siyah kısa kollu tişörtü var. Maşallah ayaklara bak. 47 numara ayakkabısı var. Kulakları da acıcık kepçe.

O en yakın arkadaşım diyor. Ha, Ramazan'ın eski çırağı. Ramazan onu senin en yakın arkadaşın olduğu için, bir de o kadar boy, uzun boyu olduğu için herhalde çıkardı işten. Bari ne o öyle Gerano gibi o kızdan. Ama Vinç gibi o kızların boyu. Günaydın Scott. Günaydın Tio demiş. Günaydın Scott. Haşmet'i çağırmışsın düğüne. Ama düğüne demişim nişana. Niye çağırdın? Ya Haşmet ya ben. İkisini seç bakayım ikimizin arasında. Ben Haşmet'in olduğu nişana gelmem. Gelmem diyeyim sana. Ya Haşmet ya ben. O yüzden... Canım çekirge. Kardeşim bu demiş Chico. Ha kardeşin sana benziyor, aynı senden kısa. Aa, vallahi sana çok benziyor. Kaşlarınız aynı, ağzınız aynı, burnunuz aynı, her yeriniz aynı. Fethiye. Ama Fethiye. Fethiye, o Haşim'i niye çağırdınız? Haşmet'i siz dışarı. Ben katiyen gelmem kız tarafından. Aa sen. Ondan sonra polis. Nasıl Geranoz gibi kızanı öyle? Çikon'un en yakın arkadaşı. Kızanı Vinç yerine kullanabilirsin istersen. Bu akşam somon var demiş. Gökmen'de, Vistoneda'da bu akşam tazecik solumos var, somonu var. Vay. Çarcan beni yemeğe ben. Enis. Ay yufkacıyı unuttum vallahi billahi. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufkada one face şekerim. Rodobil'deki bütün bakkal ve marketlerde saçma saçta pişmiş böreklik yufka. Pofur pofur pöfür pöfür yufka. Trakya yufka. One face şekerim. Rıdvan Feyiz, Trakya Yufka. Selam güzel insan, hayırlı cumalar. Bugün kapamış Zeki Müren'den ben seni unutmak sevmedim şarkısı olsun. Herkese selamlar, Yastıköy'de selamlar demiş Arif Emre Emez. Geçende de söyledim galiba, ben kapanış şarkısı sen mi istemiştin? Dedim ki ben hiçbir zaman kapanışı slow şarkıyla yapmam. Artı benden şarkı isteyenlere birdenbire böyle bir sinirleniyorum, bir sinirleniyorum. Eşekler gibi anarasım, köpekler gibi havlayasım, gergenlerden gibi bağırasım. Vork, vork, vork, vork, vork, martılar gibi bağırasım geliyor. Ama çık olan gideceğine. Az önce sormaz mıydın kalamar seviyor misin diye demiş Enis. Canım Çiko'dan gideceksen pazar günü gideceğim. Ben bugün mü gideceğim? Allah Allah. Çiko'nun iş gücü var. Kızan hazırlanıyor. Hazırlık yapıyor. Kızan da heyecan var. Yemek yiyecek hali mi var kızanın? Yarın akşam kızanın nişanı var. Arkadaşımız bir tane demiş Fethiye. Ben bir şey demedim. Ben bir şeycik demedim mi? Maşallah bir de ayaklar var. Fırın küreği gibi. Fırın küreği küreği gibi. Ahmet Şaban'ı unutma. Tapetçi Arizi demiş. İki kere söyledim. Üçleyelim. Şaban Ahmet. Tapetçi Arizi. Tapetçi Arizi. Tapetçi Arizi. Ahmet Şaban. Şaban Ahmet. Efendim kapitene kumaşlar. Her türlü kumaşlar. Her türlü döşemeler. Arabanın taban kaplamına taban döşemeleri. Bin bir çeşit kumaş seçeneğiyle Şaban Ahmet Şaban Usta. Sizin hizmetinizde. Leslie Komatino'nun olduğu yerde değil. Neydi orası, askeriye neydi? Leslie Komatino'nun olduğu yerde. Sansiyonun olduğu caddede. Şaban Ahmet Şaban Usta'ya şaba. Şaba. Hüseyin'in sadıcı o demiş Fethiye. Ya en yakın arkadaşımış. Ramazan benim kolitozumun değerini bilemedi diyor Chico. HBS'de Ramazan Kadriye Şaba. Psiktikos İnanthropos.
dükkanınızın, kasap dükkanınızın, marketinizin, bankanızın buzdolabı işleri, gaz dolumu, klimaların satışı, karı korulumu, takımlı işlemleri. HVAC Ramazan Kadri bana özel fiyat yaptı. Benim akrabalarımı klimalarında takacak. Bir tanesi Türkiye'deymiş, getirecekler. İkisini birden takacak. Çok özel fiyata takacak. Thank you very much Ramazan. Thank you very much Ramazan. Very much, thank you very much Ramazan. Özcan denizde mi gittin gene be? Özcan Semerci. Ama nasıl çekeyim böyle, bu niye titrettim bu kadar kamerayı?

Hadi ara o zaman, Gökmen ayırsın somon bize diyor Enis Şerif. Kim gideyiz be? Ha? Ben Hasan olmadan buradan buraya gitmem. Oradan buraya gitmem Hasan olmadan. Seni en öne koyacağım. Görsünler ne kadar değerlisin. Öteki insanları arkaya koyacağız demiş Fethiye. Öteki insanları nereye koyarsanız koyun, bak parmağımı sallayayım görmeyesin Fethiye. Haşmet'i en arkaya koyacağınız, tamam mı? Haşmet evden de baksa olur. Çıksın evin tarasına oradan baksın. Onu istemeyeyim göreyim, istemeyeyim göreyim onu. Kim çağırdı onu? Kim çağırdı? Haşmet'i kim çağırdı?

Vallahi bana Celal 100 euroluk tahlil yapmış düşman gözüne. Yazmış. Bir tek problem çıktı. O da D vitaminim. D vitaminim 27. 30 da bilmem ki 100 arasında olması lazım. Bir tek D vitaminim eksik çıktı. Şimdi D vitamini alacağım. Kalan her şeyi maşallah. Maşallah dedi. 18 yaşında çocuk de kızandı dedi. Böyle dedi. Tahlil yok dedi Celal bana. Sen dedi nelen besleniyorsun dedi bana. Celal doktor şaştı kaldı. Celal mi alacaksın? Kaç sinek var? Biz de Timo'dan geleceğiz yemeğe diyor. Sen akşam Timo'dan konuştun mu? Gürkan sana kızmış dedin mi de beni aradı. Tam arabayı vurduğum saatte aradı. Timo'dan ben konuşmuyorum. Ha siz gideceğiniz ayrı gidin. Gelin isterseniz gidin ayrı masaya oturun konuşmayayım. Timo'nun bana ne yaptığını sana anlatayım seninle konuşmayacaksın. Ya? Ne nasıl çakmak attığını. Ama manyak Haşmet istemiyorsun ama Haşmetsiz bir yere gitmiyorsun. Lidl'a bile ondan gidiyorsun. Hadi oradan demiş. Leblebci Hüseyin Agam. Ziya demiş Gökhan Karali. Ha ha bilmiyorum ki ben görmedim onu diye Fethiye. Ya abin çağırmıştır onu kesin o çağırdı. O çağırmış biliyorum zaten.

Hanover'dan günaydın abi demiş Süleyman Seval. Ya şu Süleyman Seval Hanover'a günaydın. Ben yavaştan yavaştan kaçayım, Cuma'yı kaçırmayayım. Saat kaçta? Cuma namazı. Ben yavaştan gideyim, Cuma namazını kaçıracağım.

Amca sen Haşmet'te aynı masada oturacaksın demiş Gökhan Karali. Bakalım göbeğini nasıl saklayacak Haşmet? Bir göbek yapmış. Göbeğin Haşmet'i var. Haşmet'in göbeği değil, göbeğin Haşmet'i var. Hoppa. Ellara Gürkan abi. Kolay gelsin demiş İlker Ellara File. Ellara File. Ha dur, senin bu gözlüklü fotoğrafını da yarın günaydın mesajına ekleyeyim İlker. Yarın dinleyicilerinden gelen fotoğraflarla günaydın diyeceğim. Seni de ekliyorum, tamam mı İlker? Hani dün yolladın bana, ha de bu gözlüklü fotoğraf. Ellara.

ben gene kalın eşofman altı ne yazın ne kışın giyemiyorum. Öyle bir huyum var. Vallahi giyemiyorum. Sıkıyor beni, yakıyor, bütün bacıklarımı acıklarımı yakıyor gibime geliyor. Vallahi giyemiyorum. Bir tek Zara'larda, Pull&Bear'larda, Pull&Bear'larda

onların böyle eşofman gibi pantolonları var, eşofmanları var. Bir tek onları giyebiliyorum. Onların kumaşları çok güzel, yumuşacık. Vallahi beni gibi sıkıyor, yakıyor. Böyle bir problem, bir sorunum var bende. Bir problem, bir kaçıklık var herhalde. Var tabii ki. Yani herhalde demek de şey yani. Ha bir de şeyim var. Bir de Hugo Boss eşofmanım var. Onu da özellikle seçtim. %100 pamuklu olsun diye baktım. O %100 pamuklu, onu giyebiliyorum. Azıcık naylon olsun içinde. Sanki bana mübarek İngiliz kral ailesinin mensubuyum. Giyemiyorum. Hemen anlayayım. Vallahi bile giyemiyorum. Bir de Bershka. Bershka, Pull&Bear ve Zara. Bunların eşofmanlarını giyebiliyorum. Ne anlatıyorsun bize? Bize ne demiş Gökhan? Seni vallahi billahi bak üzüm gibi ezerim. Ben haftanın 6 günü yayındayım. Ne anlatayım size? Ha? Ne anlatayım? O gün ne olmuş, ne bitmiş, başıma ne gelmiş hepsini anlatıyorum size. Kan talilerimi anlattım. Arabamı küm diye diren çarptım. Diren yanında duran karnın ödü patladı. Bir kere yukarı çördü. Ne sağlammış arabanın kaportası. Vallahi küçük zarar oldu. Küçük zarar ama araba diskolo kromayne dediler. Zor renk bu dediler. Bütün dediler arka kapağın boyanması gerek dediler. En azından 300 euroya çıkar dediler. Sonra iyi haber Hüseyin Çapuloğlu'ndan geldi. Hüseyin demiş ki Gürkan nesne olduğu gibi bir yıldızın bir asterinin demiş arabasını biz bedavaya yaparız demiş. O da bizi de azıcık tanısın, bir aycık tanısın yeter anlaşırız demiş. Aftoy ne? Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Ben yine bugün Hari beni bekliyor öğleden sonra. Ya benim boyacım var Hari, onun yan tarafında da lavarnacı var. Hari'ye Mari'ye gider miyim ben bedavadan bulmuşum yaptıracağım arabayı. Ben de öyle ayda ayda bluzlar giyemiyorum demiş Çiko. Yok bluzlar çok fark etmiyor. Hak şaka bir yana ayağıma giyemiyorum. Ben sana yaptıracağım be. Ben sana radyoterapi bluzu yaptıracağım. Geçen sene söz verdim, bu sene yaptıracağım. Çok güzel Temu'da bluzlar var naylon. Güneşte giyince yakıyor, yalıyor, yakıyor. Çok güzel naylon bluzlar var. Temu'dan yaptırıyorsun. Geçmiş olsun Gürkan abim. Sen iyi misin demiş İlker. Ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Güm arabayı direğe vurdum. Direğin dibinde duran karnın ödü patladı. Bir kere yukarı çömdü. Gemi bedava demiş Ali Molla. Ne bedava? Boş ver boyayı moyayı. O somonu gömelim biz bu akşam demiş Enis. Abi arkadaşım sana o koca somonun hepsi yetmez. Bizde ne istersen giy diyor Gökhan. Ben Çiko'ya arkasında, önünde arkasında radyoterapi yazdıran yazan tişörtü yaptıracağım. Bak kendime yaptırdım, yollayayım sana fotoğrafını. Dur çekeceğim, yollayacağım şimdi.

bluzlar da geldi giydik demiş. Scoot. Sana Haşmet bluz yaptırsın. Sana Haşmet yaptırsın sana bluz. Ya. Üç tanemiş onlar. Bir sana, bir bana, bir tane de Kela sana demiş Enes Şerif. Somon mu? Sana böylesi siyah. Tamam. Sana bülesi siyah.

hastaneye İpurgos İgyaz mı gelecek acaba? Hamas oluyor. Polisler, doktorlar hepsi dışarıda demiş. Tanju tabii Adonis gelecek. Sakın adama tükürmeyesiniz, kötü söz söylemeyesiniz. Çok inciniye sonra. Adam sonra uyku uyuyamıyor. Bak yeni saç ektirdi, saçları dökülür. Dikkat edin, üzmeyin Sağlık Bakanımızı, tamam mı? Sakın fenalık yapmayasanız. Adam daha yeni saç ektirdi, dökülür tutmaz saçları. Dünyanın parasını verdi. Aha, yarın onda randevum var. Katılacağız programa birlikte Haşim'le demiş Scoot. Kimin programına? Haşim'in mi? Ne yapsın işte, böyle onu bunu davet ederek programa müşteri çekmeye çalışıyor ama nafile. Bak hepiniz bendesiniz. Bak hepiniz bendesiniz. Ya hepiniz gene bendesiniz. Ne varsa bende var. Senin bahtınla benim bahtım aynı. Arabaları vuruyoruz demiş Fethiye. Sen ne zaman vurdun? Benim muhasebecim de dün benimle aynı saatte aynı yerine vurdurmuş arabayı. Ben de sol bagajın sol tarafını vurdurdum. Semih de aynı tarafa vurdurmuş. Vallahi billahi.

Şevket 3 gün sonra Kalimera. Doktorum bana 4 gün sonra 5 gün sonra cevap verdi. Ben çoktan yaptırdım testleri Şevket. Kalimera. Kalimera yazdım ben de ona, demiştir buna ne diye. Şevket Kalimera. Programdan sonra ara beni demiş Halimoğlu, arayacağım seni, tamam. Nazara geldi, kurşun döktür diyor Seher. Nereme döktüreyim kurşunu, dün de sordum size. Nasıl döktürüyorlar kurşunu? Pazarda vurdular diyor Fethiye. Ama Fethiye'cim sana pazarda vurmuşlar. Ben kendi kendime direnç çarptım abi. Bana kimse vurmadı. Bana kimse vurmadı. Anam orada vır vır vır vır vır vır vır vır. Onu da isteyeyim, bunu da isteyeyim. Pizza da alalım da karnımı aç da bilmem ne de. Yan tarafta da bir adam var benimle beraber. Lidl'ın parkerinden çıkıyorum. Çıkmaya çalışıyor. Ona çarpmaya çalışıyorum. Ona korna basıyorum. Bir taraftan arkaya çıkıyorum. Güm dedim, direğe vurdum. Bütün stres oldum. Ondan sonra ne varsa anneme başladım. Anama vır vır vır vır vır. Anam diye benim ne kabahatim var da. Bana neler söyleyesin de utanmayasın da. Bütün sinirimi anamdan çıkardım. Vallahi billahi. Vallahi anacımdan çıkardım bütün sinirimi. Beni de ara demiş Emre. Sen. Animoğlu'na neden aranmak istiyor? Masa mı yapacak yoksa diyor Hasan. Masa yapsa da... Enis masada olacak, sen geleceksin mi? Hoppa, Alice mi arayacak galiba diyor Enis. Herkes diktik kulakları. Senin kaza daha mantıksız demiş Scoot. Hiç sorma. Hiç sorma, benim kaza acayip. Bir de sensörler de var. Ne sensörlerin bağırdığını duydum. Sensörleri geçtim, kamera da var. Bir de araba kendi kendine fren de yapıyor. Hepsini geçtim, hepsinin bütün... Ne, o saatte beni ne tuttuysa artık. Ne tuttuysa...

Şevket beni güldürme. Çok güzel, çok güzel talihlerin, çok beğendim diyor. Çok güzel olmuş diye. Çok güzel talihler. Sevgili kalp doktorumun yanaklarından öperim, her yerinden öperim Şevket'in. Neden gelmeyeyim demiş Hasan. Ne bileyim ben. Laf olsun diye ara, sonra ne yapayım kapat sonra demiş Emre.

Benim doktorum da benim gibi. Herkes dinleyicim de benim gibi. Mükemmel mükemmel sonuçların. 3 ay sonra yaptırayım mı dedim. Hayır 6 ay sonra yaptır diye. Tamam Şevketciğim. Öptüm seni. Hadi sen işine bak. Hadi bak sen işine, hastalarına bak hadi. Hadi Şevket. Seni o saatte incitmişler diyor Leblebci Hüseyin Ağam. O saatte bilmiyorum artık ne olduysa bana nazarları mı geldim ne oldu. Bence o çakır gözlü kızan Kıteo da bana nazar değdirdi bak. Bak geçen gün Kıteo'ya gittim. Bir tane dövmeli mövmeli, her yeri dövmeli mövmeli bir kızan aldı arabayı. Ondan sonra cıma bindi arabaya. Arabayı Kıteo'dan geçirdi geldi. Dedi ki po dedi, po refile dedi, polioreomaksi dedi ki, enise polikali kesaristi katastas dedi ki, po mare sapara poline polioreotomaksi dedi. Bırak sen iki güne kalmadı arabayı çarptın bırak. Hep de o çakır gözlü kızanın yüzünden. Çakır çakır renk gözleri, çakır çakır yeşil miydi mavi miydi çakırdı. O çakırın yüzünden oldu. Tokteo diagnosi de öyle bir kızan var. Tanıyor musunuz onu, onun yüzünden oldu. Nasıl? Anana sor. Anan bilir nasıl kurşun döküldüğünü demiş Seher. Var benim anam kurşuncu mu nereden bilecek? Kalaycığım benim anam Hasan sıramı her zaman ısmarlarım demiş Alimoğlu. Faik abi mi düşünürdün demiş. Geri geri giderken Faik abi mi düşünürdün demiş.

bir D vitaminin sınırı da azıcık güneşe çık ya da küçük binlik D vitamini al demiş Şevket. Çıkacağım bak güneşe çıkacağım, haftaya tatile çıkacağım, hep güneşte yatacağım. Dadalar gibi. Kalan bütün her şeyin çok güzel, mükemmel, perfect demiş. Bak benim doktorum İngilizce.

dilleri. Bir tek silik muayenesi yaptırmadım. Silik muayenesini yazmış doktor. Kız dedi, çiş getirdin mi dedi. Getirmedim dedim. Bizde kapelaki var, kibelaki var. Vereyim mi dedi. Dedim çişim yok, yapamayacağım şimdi iç çişimi. Yaptım da geldim dedim. Endaksi dedi. Zaten suratım AKB duvarı gibiydi. Karının kızın

Έλα ρε φάμε φίλε, φίλε και φίλες μου, σιρόπι παστάνεσι çok güzel. Σιρόπι παστάνεσινden tatlandın, şuruptan tatlandın, şurupsuz tatlandın, profiterol alın. Efendim sadece onlarda bulabileceğiniz potiraki alın. Harika potirakiler. Muhteşem potirakiler. Sinopi pastanesinde. Sinopi pastanesi. Tetatis Oktomvriyo'da. Balkana çıkan yolda. Sinopi. Şurup gibi pastane. Muhteşem pastane Sinopi. Aysel ve Ömer'e şaba. Benim kısa telefonum ne oldu? Mert ne oldu? Mert hasta mı? Usta mı? Bilen, duyan var mı? Ona reyes meyes yolluyorum, hiç cevap gelmiyor. Ne oldu yine, afkenikosu mu tuttu, ne oldu? He? Hakikaten ama. Nerede benim kısa telefonum? Nerede benim kısa telefonum? Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nden mesaj gelmiş. Değerli üyemiz, birliğimizin merkezde kalende 7 Haziran Pazar günü saat 13-15.30 arasında gerçekleşecek genel kurulumuza davetlisiniz. Babama gelmiş bu mesaj.

Tatile nereye Gürkan abi, ne yapacaksın sen olmadan demiş Ahmet Bayram. Merak etme, benden öyle kolay kolay kurtulamazsınız. Ahmet, ben gezici sistem kurdurdum kardeşim. Gittiğim yere götüreyim aletlerimi, dalgalarımı da. Kefalıya da kalacağım evi aradım. Dedim böyle böyle dedim. İnternet nasıl orada dedim. Güzel çekiyor mu dedim. Tam bilmiyorum dedi. Döneceğim sana dedi, bir bakayım dedi. Döndü 50'lik dedi internet dedi. Ondan sonra dedim duvarlar dedim kalın mı dedim, ses geçiriyor mu dedim. Dedi kalın dedi, kalın olmasa da dedi zaten etrafta dedi yakın ev yok dedi. En yakın ev dedi 20 metrede dedi. Bahçede dedi 1,5 dönüm bahçesi var ama dedi. Sorma sahip dedi, sen ne iş yapacaksın orada dedi. Evin sahibi dedim, ben dedim fenomenim, fenomenoyum ego dedim. Sosyal medya fenomeniyim ben dedim. Nasıl dedi, hangi sayfada dedi fenomensin dedi. Instagram mı, Facebook fenomenisi mi dedi, fenomenimsin dedi. Yok dedim. Ben dedim alo fenomenoyum yok.

Bak şimdi sayfanın adını unuttum. Hangi sayfaya mobil diyecektim. Unuttum ki sayfanın adını unuttum. Şimdi gelmiyor aklıma. Söyleyin bakayım. Hani parayla seyrediyorsun, para veriyorsun. Üye olun, para verin. OnlyFans, OnlyFans starıyım ben dedim. OnlyFans fenomeniyim. Wow dedi, wow dedi evin sahibi. Ondan sonra anlattı, ben dedi Almanyalıyım dedi. Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm dedi. Buraya evlendim dedi. Gelince dedi kocamla gezdirelim seni dedi, bilmem ne dedi. Madem dedi sen OnlyFans fenomenisin dedi. Evden çalışacağım, evden çalışacağım. Apotos biti tadur hepsi dedim. O yüzden Ahmet sen hiç merak etme. Ben tatil boyunca senin deterjanları da tanıtacağım. Ama önce bir kullanayım, göreyim bakayım. Bakalım nasıl deterjan bunlar. Hatta OnlyFans'ta bile tanıtabilirim. İstersen onlarla yıkanırım. Madem bunlar biyolojik, hiç insan her yerini yıkasın bir şeycik olmaz. Çünkü bunlar efendime söyleyeyim. Bunlar, bu deterjanlar tamamen organik, %100 doğal. Bulaşıklarınız için lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici, aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri. Just Green Organic, temizliğin yeni adı, yeni nesli, tamamen organik. Ben OnlyFans sayfamda bunlarla banyo yapacağım. Bu deterjanlarla yıkanacağım. Her yerimi yıkayacağım. Çamaşırlarımı, kendimi, üstümü, başımı, her yerimi, elimi, yüzümü. Doğal yaşayın. EcoCert sertifikalı, güvenilir, etkili. Tamamen organik bu doğal ürünleri kullanın. Efendim. Just Green Organic. Ahmet Bayram. Ben bugün alacağım, bugün elime geçecek. Kullanacağım ve sizlere tecrübelerimi aktaracağım efendim. Ego mia kategoriya monus muyum diyecektin diyor Alimolla. OnlyFans da olur demiş Ahmet. Ahmet Bayram. Bak nasıl, yok satacak o deterjanlar, yok satacak.

efendim prefabrik sektöründe 15 yıl 1500 tane konut inşaat ettiler şimdiye kadar. Bunları ana üretim yeri Keşan'da, fakat Yunanistan'da da bayilik verdiler. Hellas prefabrik olarak hizmet veriyorlar. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzeme, bir katlı, iki katlı, üç katlı nasıl isterseniz inşa ediyorlar, normal ev gibi. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu, dayanıklı, modern ve dört mevsime uygun prefabrik konutlar. Şimdi avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Instagram'da takip edin, bana telefonu da sorabilirsiniz. Hellas Prefabrik. Bu prefabrik evleri Instagram'da görmüşsünüzdür, rastlamışsınızdır. O zaman sen hangi işten daha memnunsun? Radyodan mı yoksa OnlyFans'ten mi demiş Emre Semerc. Hepsinden memnunum. Hepsinde sağ olsun müşterim çok, dinleyicim çok, severim çok. Hepsinden memnunum Allah'a şükür. Allah'a şükür iyi para kazanıyorum. Ama OnlyFans'te daha zahmetsiz oluyor burada 5 saat. Orada yarım saatte dünyanın parasını kazanıyor. Ya burada 5 saat var. Αυτό ο έρημο ο μισθό αχ, πότε το παίρνει, πότε το τρως, δεν το καταλαβαίνει καθόλου, ρε παιδιά, καθόλου. Για να το καταλάβει, πρέπει να το παίρνει τουλάχιστον 5 φορέ το μήνα. 5 φορέ τουλάχιστον. Μια φορά το μήνα. Πού να σε φτάσει ο έρημο ο μισθό, πού να σε φτάσει. Daha çok kazanmaya başlarsan oradan artık program da yapmazsın demiş Emre. Herkese paralan sana bedava. Herkese parayla sana bedava. Chico bak iyi düşün, yarına zaman var, daha istersen seni kaçırırız demiş orijinal Chico. Fethiye ne diye bu be? Orijinal Chico yazmış, iyi düşün yarına kadar zaman var demiş. Sen orijinalsin de bizimki sahte mi?

poate tot Bernes, poate tot Ros. Ah, de tot, ah, de tot Catala Venis. Agro Servis'e teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Agro Servis. Efendim Agro Servis. Yoruldum artık, ondan ne edeyim? İş makinesi ve traktörün tamiri, bakım ve servisi. Bak OnlyFans'da hiç yorulmuyorum. Tüm marka bir yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Benim çabuk çıktı, otur. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisplenin hidrolik bukalarının, silindirinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor sevgili dostlarım. Onlar nerede? Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukebir'de sizlere hizmeti veriyorlar. Kim o orijinal demiş? Çiko ne bileyim? Böyle yazıyor nikine. Çiko. Mesaj attığından yazıyor. Ben orijinal Çiko'yum diyor. Fotosu motosu yok, mesaj attığına yazıyor.

Evi kiralayan kızın adı ne Bakürkan abi demiş İlyas. Ne yapacaksın adını? Rula. Rula Veneti. Ne yapacaksın sen onun adını? Ve sevgili dostlarım, Ayar en güzel boyalar, iç ve dış cephe boyaları Ayar'da. Arpa, mısır, buğday daneler Ayar'da. Harika fiyatlar Ayar'da. Ayar. Ayar'ın cispisi de var. Cispisi toprak kazdırsın. Her türlü işi yapsın. Büyük bir Selim köy girişi. Mezarlığın karşısı benzincin yanında Ayar. Dendraki düğün salonu en güzel düğünler için, yaz düğünleri için Dendraki yarayın, Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Dendraki düğün salonu Şapçı'nın merkezinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Dendraki diyoruz, çok teşekkür ediyoruz Dendraki'ye. Ve pompa işinde uzman isim Alper ve İbrahim abi ve Alper, onlar uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. İşiniz hem hızlı hem de ekonomik oluyor. Yılların tecrübesi onlarda. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. 97 Sinap ve Sinap Semerci İnşaat Gümülcine'de, Gümülcine'nin merkezinde hizmetinizde sevgili dostlarım. Efendim temelden binanın en son taşına, en son kirebiline kadar her türlü inşaat işi, usta işçilik, uzman işçiler, uzman ustalarla çalışıyorlar. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Eğer inşaat yapacaksanız, bina dikecekseniz Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun, takip edin sevgili dostlar. Şimdi yalnız yetiştiremeyeceğiz programı, kapatmayı. Şöyle yapalım onu, buradan ben Türkçe şarkı ve hani Türkçe ve hareketli bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Sevgili dostlarım, program boyunca sürçülisan ettiysem affola ki benim dilim sürçmez. Hiç sürçmez benim dilim. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Cuma namazına gidecek olanlara Allah ettiğiniz duaları kabul etsin diyorum. Hayırlı cumalar diyorum. Dualarınızda bana da yer verin. Dualarınızdan beni de eksik etmeyin. Sizler bizim başımızın tacısınız. Hepinizi seviyorum. Yarın sabah nasip kısmet olursa sabah saat 8'de canlı yayında Radyo City'de terapi yapmak üzere görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, sevgili kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım yolları.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
9: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69 480 630 829. 694 70 80 362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez.

Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Ağrı kesici sanıp kulaklık yuttu, midemden ses geldi.
5: Bu nasıl haber abi?
4: Sosyal medyada her gün binlerce garip video karşımıza çıkıyor, ancak Boston'da yaşanan bir olay viral kelimesinin tanımını resmen yeniden yaptı. Gece yatağında dinlenirken basit bir ağrı kesici yutmak isteyen 27 yaşındaki kız hayatı boyunca unutamayacağı bir dikkatsizlik yapmıştı. Abi nasıl karıştırırsın ya? Yani bir ağrı kesiciyle bir Bluetooth kulaklığı karıştırır mısınız ya? Ya bak, en kötü ihtimal biraz karanlık diyelim oda. Elini aldığında da anlamadın diyelim. Çok uykun vardı, şuydu buydu. Ya ağzına attığında anlarsın ya, yutmadan önce yani. Bir Bluetooth kulaklığı ağzına attığın zaman onu hissetmez misin yani? Ağrı kesiciyle Bluetooth kulaklığı yutmak aynı hissimi verir yani. Dikkatsizlikle atmış ağzına, bir elinde Bluetooth kulaklık, bir elinde hap varmış. Dikkatsizlikle Bluetooth kulaklığı ağzına atmış. Sonra çıkarırsın ağzından, değil mi? Saniyeler içinde yaptığı hatayı fark eden kız yaşadığı o büyük paniği ve şoku ilk iş olarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şey olabilir mi bu ya? Bak, bunu mahsustan bilerek etkileşim için yapmış olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten de Bluetooth kulaklığı sırf böyle sosyal medya hesabından paylaşayım da etkileşim alayım diye yutmuş olabilir mi? Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Etkileşim için günümüzde her şeyi yapabilecek insanlar var. Ki kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmış video, izleyenlerin ağzını açık bırakmış. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Yani bak, normal bir insan yutmaz ya. Ya ağzında bunu hisseder ve çıkarırsın yani. Bizim büyük oğlan da bir defa zar yutmuştum.

Ama 5 yaşındaydı yani çocuk şimdi hani. Ve yanlışlıkla şımarırken böyle zarla oynanan bir oyun oynuyorlarmış. Çocuk havaya atmış zarı, böyle leblebiyi havaya atıp ağzına böyle havadan yakalamaya çalışma vardır ya, tutturmaya çalışırsa. Öyle bir hareket yapmak istemiş, atmış zarı havaya, yani ağzına alıp çıkaracak, böyle bir şımarıklık işte. Ondan sonra midesine girivermiş, yutmuş yanlışlıkla zarı. Ondan sonra da başka bir yerden çıktı tabii.

0: acayip şey.
1: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
2: Bir sefer sayılı Kahramanmaraş Hatay Concorde uçağının pilotu Tuncay Saran konuşuyor. Kule, orada mısınız?
3: Evet, buyurun Tuncay Bey, dinlemedeyim.
2: Bir şey diyeceğim, bu Concorde'lar çok hızlıymış diyorlar. Ben de kalkış yaparken biraz tedirgin oldum. Şimdi kalkıyoruz. Ne zaman Hatay'a varırız acaba?
3: Tuncay Bey, pilot sizsiniz, size bağlı. Concorde hızlı ama pilot yavaşsa 10 saat sürer.
2: Ne yaptınız canım, olur mu öyle şey? Bunun hızı belli değil mi?
3: Yani sabit bir hızı olacak değil Tuncay Bey. Ne kadar basarsanız yani. Bir de pilot sizsiniz, bana soruyorsunuz ne zaman Hatay'a varırım diye. Ne bilecekmişim ben? Uzaktan sanki ben kontrol ediyorum sizi, Allah Allah.
2: Doğru, siz de haklısınız. Tamam Sergen Bey, teşekkürler. Şu an Eyfel Kulesi'ni görüyorum ben galiba ya. Biraz fazla gittik herhalde. Dönelim biz.

0: Hapşırmayı seviyorum ya. Güzel bir şey hapşırmak. Keşke sürekli hapşırsam. Düşünsene sürekli hapşıran bir tip. Özellikle de seri hapşırmaları seviyorum. Tek bir hapşırıkla kalmayacağım. Hani bazen olur ya böyle arka arkaya gelir hapşırırsın. Birkaç saniye sonra bir daha hapşırırsın. Ya da yanınızdaki hapşırır. Hatta şaşırırsınız ne oluyor ya diye. Ama çok güzel bir şey abi. Seri hapşırmak. Seri hapşırmak. Ben ne zaman hapşırsam hep yanımdaki biri bana şöyle bir şey söylüyor. Hapşırırken tutma kendini. Abi tutmuyorum zaten. Yani hapşırık tarzımdan dolayı böyle bir şey mi algılanıyor bilmiyorum. Tutmuyorum kendimi. Niye tutayım? Niye tutayım? Ne tür bir insan hapşırırken kendini tutar? Dur. Hapşırmamalıyım. Niye hapşırmayacaksın abi? Çok eskiden ergenlik yıllarımda bir gün bir markette hapşırmıştım. Hiç unutmam o olayı. Fırlamanın teki arka taraftan bana dedi ki geber. Çok yaşa değil de geber. Ne tür bir insan markette hiç tanımadığı hapşıran birisine geber der. Geber der. Ama ondan sonra ben ne dedim? Sen de gör.
1: Tuncay Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Tuncay Saran Show'a devam ediyoruz arkadaşlar. Sohbet, müzik, mizah, eğlence, komedi. Keyifli vakit geçirmeniz için ne ararsanız hepsi bu programda var. Ayrılmayın, güzel bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Boş zamanlarımda bir işim olduğunda Tuna'yı emzirirken diyecektim ya. Tuna'ya mama verirken
1: damak şişer, diş sis. Damak şişer tabii ki, diş şişmez.
0: Lüle bırga bırgaz. Kahve koliklikle de kahve koliklikle ilgili de böyle toplantılar olsa mesela. Alkolikliklerinden zor bir kelimeyi daha başarıyla kotarmış olmanın gururunu yaşıyorum.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Telefon açmak dediğimiz şey eskiden çok büyük bir eylemdi. Şu an çok basit görünüyor ama akrabalarımıza telefon açmak için ailece giyinip hazırlanıp böyle PTT'ye giden insanlardık biz. Böyle bildiğin sinemaya falan gider gibi. Komşu hayırdır nereye böyle? PTT'ye gidiyoruz PTT'ye, bizimkileri bir arayacağız bakalım. Tabii giderdik, telefon sırasına girerdik ya. Hepimiz sırayla konuşurduk filan. Çok önemli ve heyecanlı bir olaydı. Mutlu olurduk. 80'lerin sonları, 90'ların başları. Masal gibi yıllar. Ah ne güzeldiniz be. Hatırlıyorum mesela köyde telefon denen şeyin hayatımıza girdiği zamanları. O ilk günler. O dönem için şu anda elinde tuttuğun akıllı telefon bilim kurgusal bir şeydi. İlkokulda abi bize telefonu denettirmişlerdi. Evet, böyle acayip bir şey gösteriyorlarmış gibi. Hani çocuklar gelin bakalım. Bakın bu telefon. Wow. Konuşun bakalım sırayla. Sınıfın bir kısmını karşıda bir bina vardı, oraya göndermişlerdi. Orada da bir telefon var. Hem orada hem burada sıraya girmiştik böyle. Alıyor birimiz ahizeyi.
3: Merhaba.
2: Nasıl yavrum, güzel mi?
3: Güzel.
2: Tamam sen geç şimdi, İsmail gelsin. Kısa sürede telefonlar hızla girdi hayatlarımıza ve günlük hayatın değişmez bir parçası oldu. Ama ilk zamanlarda şöyle şeyler oluyordu mesela. Akşam oluyor, aramaya çalışıyoruz. Köydeki babaannemleri mesela, biz Siirt'te yaşamıştık. Ta Edirne'yi arıyoruz. Telefonu bir türlü düşüremiyorduk abi. Öyle kolay değildi yani o zamanlar, bilen bilir. Sanki inanılmaz bir yoğunluk varmış gibi düşüremiyorduk. Lan zaten yeni kullanılmaya başlanmış bir şey sayılır daha. Nüfus kaç, telefon sahibi kaç. Yok, düşmüyordu. Bu kadar az gelişmiş bir şeydi henüz. Tuşluyorduk abi numaraları. Ondan sonra böyle bekliyorduk. Sesler geliyor. Derinden başka konuşmalar geliyor filan, gizemli. Kim bilir kimler kimlerle konuşuyor. Valla böyle başka seslerin karışması olayı vardı. Çok gizemli bir olay yani, biraz da eğlenceli. Onları anlamaya çalışmalar falan, ne diyorlar acaba? Ondan sonra beklerdik, beklerdik, beklerdik, düşecek mi diye. En son düt düt düt düt. Ayzeyi koymadan oradaki düğmeyi elimizde basıp kapatıp açardık. Tekrar tuşlardık, yeni bir deneme. Şuna benzer bir ses geliyordu. Derinlerden bir ses gelirdi, böyle boşluk sesi gibi bir şey. Velhasıl kelam, öyle kolay düşüremezdik telefonu. Bayağı bir uğraşmamız gerekirdi. Neden sonra birden o sihirli sesi duyardık en sonunda. O derinden derinden gelen güzel, naif çalma sesini. Tööööt. Tööööt. Wow. Ama düşün bak, yıl 1991 falan, böyle ilkel şartlar. Ama ilginçtir, gel gör ki bizim o günlerde Siirt'teyken kullandığımız telefon bayağı teknolojik bir şeydi böyle. Telesekreterli falan marka bir şeydi. Şimdi yok öyle sabit telefon, hiçbir yerde görmüyorum yani o kadar havalısını. Tamam kasetle çalışıyordu sonuçta, o kadar da değil ama o dönem için cool bir cihazdı. Yani yan tarafında iki tane kaset yeri vardı böyle üst üste. Her ne kadar takır tukur sesler çıkararak çalışsa da kaset sonuçta, ileri geri sararken böyle. Enteresan bir aletti. Please leave your message after the sound beep. Beep.
4: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: Endrive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. Endrive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Bizim evde arkadaşlar benim sosyal medya koltuğu dediğim bir koltuğum var. Böyle işten geldikten sonra o yumuş yumuş koltuğa kendimi bırakıveriyorum abi. Bu arada aslında bir masaj koltuğuydu o. Hani AVM'lerde masaj koltukları olur ya. Onların ev tipi gibi düşün. Ama sonradan ne oldu? Bozuldu mu? Kullanmadık mı bilmiyorum. O hani kablosu falan sarkıyordu kenardan. Onları kopardık attık. Bozulmuştu galiba. Çok da kullanmıyorduk zaten. Neyse. Abi işten geldikten sonra o koltuğa yayılıp böyle telefonu kurcalamak, şöyle bir sosyal medya turu yapmak. Zaten koltuğun adı da oradan geliyor. Böyle haberlere bakayım, Instagram'a bakayım, Twitter'a bakayım falan. Şöyle bir kolaçan etmek, ayaklarımı şöyle bir uzatıp. Hanım da oradaysa ilginç şeyleri birbirimizle paylaşmak, sohbet etmek, WhatsApp gruplarına atmak falan filan. Günün keyifli dakikaları yani. Neyse geçenlerde yine öyle bir anda. Şimdi karşı taraftaki koltukta bizim büyük oğlan tabletle oynuyor. Ortada böyle büyük bir alan var. Orada küçük oğlan sanal gerçeklik gözlüğüyle oynuyor. Çıv çıv sesler çıkarıyor falan bir şeyler yapıyor orada. Hanım kulağında bluetooth kulaklıklar bir başka odada spor yapıyor. Sol tarafındaki duvarda yukarıda klima çalışıyor. Sağ tarafta bir yerde televizyon ünitesini görüyorum. Tam yan taraftan böyle kredi kartı inceliğinde televizyonumuzu görüyorum. Ya böyle evdeki genel halimizin teknolojik şeyleri dikkatimi çekti. Ve hayatımızın içinde olan bütün bu teknolojileri aslında geçmişte hayal bile edemeyeceğimizin farkına vardım bir an. Lan dedim aslında biz ne kadar bilim kurgusal bir dünyada yaşıyoruz yani. Ya 90'larda falan mesela, hatta belki 2000'lerin başlarında abi. Yani hayal edemeyeceğimiz böyle hani filmlerde göreceğimiz o bilim kurgusal zamanlara aslında çok büyük ölçüde girdik gibi, biliyor musunuz? Hani düşünsene bak, büyük oğlanın oynadığı o kocaman teknolojik tablet, orada hani dokunarak bir şeyler yapıyor filan. Mario'yu oradan oynuyor mesela. İşte sanal gerçeklik gözlüğü desen zaten başlı başına öyle bir şey. Hanım spor yapıyor, bluetooth kulaklık kablosu yok, kulaklarının içinde bir şey var yani... 2000 yılındaki ben gelip görsem onu, hani kulağında kulaklık olduğunu anlamam yani. O öyle bir şey. İncecik televizyon öyle bir şey. Artık yok olacak televizyonlar incelikten. Yani başka aşamalara geçtik artık. Yapay zekalar filan. Klima mesela, hani teknolojik olarak belki klima zaten vardı belki ama buzdolabı gibi değil. Buzdolabı yoktu. Ya imkanlarla da ilgili birazcık konuşuyorum yani. Vardı belki ama bize yoktu mesela 80'lerde 90'larda falan. Eski zamanlarda vantilatör kullanıyorduk. Benim avucumun içinde bir cihaz var ve oraya havadan abi bir sürü şey geliyor. Amerika Başkanı bir tweet atıyor ve o an bu bilgi senin avucunun içine geliyor abi. Atıyorum Demet Akalın bir canlı yayına geçiyor Bodrum'dan ve o canlı yayın o an senin avucunun içine geliyor. Telefon apayrı bir şey zaten. Hani o bir duvarda neon ışıklı bir yazı yazdırmıştık. O bile mesela hani ya zaman içinde yavaş yavaş bütün bunlara alıştığın için farkına varmıyorsun. Aslında eski zamanlara göre ne kadar teknolojik, ne kadar bilim kurgusal falan olduklarını unutuyorsun yani. Birden onu fark ettim. Robot süpürge dolaşıyor falan, böyle hani neyiz biz, jetgiller falan mı? Renklerini telefondan değiştirebildiğin akıllı ampuller mesela. Gırgır diyormuş. Akıllı gırgır. Telefondan kontrol ediyorsun.

0: yapmanın sıcak havalara çok yakıştığı şeyler var. Yani sıcak havalarda yapmanın soğuk havalarda yapmaya göre daha bir ayrı tadı olan şeyler var. Mesela onlardan bir tanesi bana göre korku filmleri izlemek. Özellikle de sıcak yaz geceleri. Neden öyle düşünüyorum bilmiyorum. Genellikle yazın insanlar açık havalarda olmayı tercih ederler ama arkadaş yani düşün mesela ortalama bir yaz günü boyunca komple 7/24'te açık havada olmak zorunda değilsin yani. İlla evde de olduğun zaman oluyor yani. Hani özellikle de gece geç saatlerde ne yapacaksın? Gece geç saatlerde mutlaka dışarıda olurum mu diyorsun? Her gece mi? Nedendir bilmiyorum. Gece geç saatlere, yaz geceleri geç saatlere korku filmlerini ben çok yakıştırıyorum. Başka çok sıcak havalara çok yakıştırdığım şeyler. Uzun yolculuklar çok keyifli oluyor bence çok sıcak havalarda. Aracının içindesin abi, sevdiğin müzikleri ayarlamışsın. Bir de sevdiklerinle berabersin, bir yerlere gidiyorsun tatile, gezmeye filan. Bilmediğin, görmediğin yerler, maceralar. Çok eğlenceli bir şeydir. Çok sıcak havalara yakışan bir şey bence bu. O gezme, tozma, özgürlük duygusunu sıcak havalar pekiştiriyor. Çünkü dışarıda da kendini rahat hissediyorsun. Sere serpe giyinmişsin. Kapri, kısa kollu tişört, sandaletler falan. Böyle her yere gidebilirsin yani. Ama mesela hava soğuk olduğu zaman yollar o kadar da keyifli değildir yani. Yağmur, soğuk, kar, çamur, her yere gidemezsin, arabadan çıkmak istemezsin, klima açık olacak. Yani onu tercih etmektense evde oturmak daha keyifli gelir yani. Ama sıcaklarda gezmek daha güzel.
1: Tuncay Saran Show.

göçetmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelen.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Bir çocuğu daha Brad Pitt'in soyadını bırakıyormuş. Bu adamı ailesi neden bu kadar dışladı ben anlamadım. Karısı, çocukları böyle hepsi Brad Pitt'in soy ismini, Pitt soy ismini kullanmak istemiyorum diyorlar falan. Bütün dünya bayılırken adama demek ki bir olay var, bir şey var ki sevmiyorlar. Bir kez daha adam aile içi sorunlarıyla gündeme geldi. Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma yaşayan 62 yaşındaki aktör çocukları tarafından da terk ediliyor. Abi işte dünyanın en yakışıklısı da olsan, yani dünyanın en popüler, en böyle vay Brad Pitt, dünya starı, o kadar işte filmlerde oynamış falan, öyle birisi de olsan, demek ki gerçekte öyle bir tipsin ki, bak seni ne karın istiyor, ne çocukların istiyor, soy ismini bile kullanmak istemiyorlar, bak düşün. Normalde makul bir insan olsam, soy ismini kullanmamak falan bırak, sen böyle özellikle ben Brad Pitt'in oğluyum dersin değil mi? Ya bak düşün, Brad Pitt olmana rağmen Pitt soyadını taşımak istemeyen bir çocuk varsa ortada, demek ki çok sorunlu bir insan ya. Bana onu düşündürtüyor yani. Resmen mesela en büyük oğlu Maddox da mahkemeye başvurmuş. 24 yaşındaymış. Maddox, Siobhan Julie olarak adını değiştirmek istiyormuş. Angelina Jolie'nin soyadını taşımak istiyormuş yani. Maddox, Siobhan Pitt değil de Maddox, Siobhan Julie olarak değiştirmek istiyormuş. Evet, Dünya Magazini demiş olduk birazcık tam. Ya bu adam da böyle arkadaşlar. Belgeseli falan yapılabilecek türde bir insan. Böyle Brad Pitt'in hayatını al belgesel yap yani. Bu aile içi sorunlarıyla ilgili, şiddet meseleleriyle ilgili falan, yükselişi vesaire, şusu busu. Bir yandan dünyanın en yakışıklısı kimliği, bir yandan böyle olaylar, çalkantılı hayatı vesaire. Çok ilginç değil mi? Şimdi sen böyle çok cool, hayal dünyanda çok cool bir insan olarak düşünüyorsun mesela Brad Pitt'i. Ama ondan sonra mesela günlük hayatında öyle anlar görebilirsin ki, mesela yakınında olsan, görünmez bir göz olarak onları gözlemlesen mesela, kim bilir neler yaşıyorlar değil mi? Yani belki de çok kalitesiz insanlar, böyle şiddet, hakaretler, küfürler, kim bilir neler neler oluyor mesela, onları da bilemezsin ki muhtemelen böyle şeyler oluyor, birbirlerine kötü davranıyorlar, ne böyle çalkantılı, mutsuz, depresif, öyle ne acayip şeyler yaşıyorlar kim bilir yani. Dünyalara sahip ama mesela hiç normal kendi evinde mesela asla yaşanmasını istemeyeceğin türde şeyler oluyor ya. O da depresyona giriyor falan. Neler neler.

0: Abi nasıl özlemişim programını anlatamam. Bir yıldır falan dinlemiyordum. İyi yayınlar. Turhal'dan Yasin. Selamlar Yasin'cim. Şükür kavuşturana o zaman. Fethiye'den Nagihan ben. Kolay gelsin. Bir şarkı istemiş Nagihan. Ama Nagihan ben bu ismi bilmiyorum öncelikle. Zaten istek programda değil. Ayrıca programımız. Ben gene de sıradaki şarkıyı göndereyim sana. İyi yayınlar diliyorum. Severek takip ediyoruz. Dede Ağaç'tan Mert. Tüm Dede Ağaç'tan dinleyenlerimize de sevgilerimizi gönderelim ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Müzik dünyamızın sevilen isimlerinden Ayla Çelik şimdi sohbet attığımızda ve onu eğlenceli sorularım sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız.
1: Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim.
0: Öncelikle Ayla Hanım nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Tuncacığım. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ilk sorumuz gelsin o zaman. Sporla aranız nasıl? Spor yapıyor musunuz?
2: Çok iyi. Çok uzun yıllardır spor yapıyorum ve sporu hiç bırakmadım. Hayatımın bir parçası. Olmazsa olmazım.
0: Ne güzel. Taraftar olduğunuz bir futbol takımı var mı?
2: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Şimdi hayvanlar alemine geçiyoruz. Hayvanlarla aranız nasıl Ayla Hanım? Baktığınız bir hayvan var mı?

0: Hayvanları sevmeyen hiç kimseyi sevemez.
1: Gece gece seni göresim geliyor. Olur olmaz gülesim geliyor.
2: Peki şimdi mutfak mevzularına geliyoruz. Değerli dinleyiciler, hattımızın diğer ucunda Ayla Çelik ve kendisine soruyoruz. Aylan, yemek yemeyi seviyor musunuz ve favori yemekleriniz neler?
0: Bayılırım. Ya yemek yemeyi sevmeyen olabilir mi acaba ya? Gerçekten dünyanın en güzel şeyi.
2: Neler seviyorsunuz, favori yemekleriniz?
0: Her şey. Kalorili, en kalorili, en kilo yapan ne varsa.
2: Onların hepsini seviyorsunuz. Kebaplar falan.
0: Ama en sevdiğim çok... Ya hepsini seviyorum ama ben her zaman patatesçiyim.
2: Patates.
0: Patatesin her şeyi. Ama kıymalı patates yemeği en sevdiğim yemek.
2: Yemediğiniz bir yemek var mı? Ağzıma koymam dediniz.
0: Yani ağzıma koymam dediğim bir şey yok. Bizde çünkü hani evde pişen yenir ama tercih etmediğim şeyler oluyor. Mesela brokoli çok fazla az etmem. Yerim ama yani duruma göre.
2: Buzdolabınızın olmazsa olmazı nedir? Asla eksik etmem dediğiniz ilginç bir şey var mı?
0: Peynir çeşitleri. En az 5 çeşit peynir.
2: İlginç.
0: Ya ben iflah olmazdı peynirciyim. Hani her şey olmayabilir ama peynir mutlaka olur. Her zaman.
2: Burçlara değineceğiz biraz. Siz ilgili
0: tamam.
2: misiniz burçlarla?
0: Ya biraz. Çok fazla değil ama biraz.
2: Hangi burçtansınız?
0: Akrep.
2: Taşıyor musunuz özelliklerini burcunu?
0: Taşıdığımı söyle.

0: Sizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz renk hangisi Ayla Hanım? Belki size en çok yakıştığını düşündüğünüz.
1: Beyaz. Her zaman. İkinci rengim mavidir ama birinci rengim her zaman beyazdır. Sizin başım sıkıştıysa beyazı tercih etmem yeterli iyi görünmek için.
0: Güzel. Peki en sevdiğiniz eşyanız hangisi? Onsuz yapamam dediğiniz, belki yanımızdan ayırmadığınız.
1: Kanepem olabilir. Yanımdan ayırmak zorunda kalıyorum. Ayıramadığım için ben onun yanından ayrılamıyorum.
0: Neyiniz dediniz ben anlayamadım pardon.
1: Kanepe.
0: Kanepeniz. En uzun zamandır sahip olduğumuz eşya nedir? Bu bir ev eşyası da olabilir. Mesela işte benim ta 2005 yılında aldığım bir kulaklığım var, hala kullanırım. Sizin böyle bir şeyiniz var mı?
1: Ya çok fazla şeyim var öyle. Yani kıyafetim de olabilir, elektronik bir şey de olabilir. Ama bilemedim.
0: İlkten direkt aklınıza gelen bir şey yok.
1: Yani birkaç mesela şahsi eşyam var. Mesela bir gömleğim var. Asla her şeye gider, o gitmez. Rengarenk, çiçekler içinde bir gömlek. Her şeyimi veririm. Mesela onu vermem.
0: Çok sevdiğiniz bir kıyafetiniz.
1: Seviyorum, evet. Onu seviyorum.
0: Modayı takip ediyor musunuz Ayla Hanım?
1: Eseri değilim ama elimden geldiği kadar takip ediyorum.
0: Size hiç böyle garip gelen bir moda oldu mu son zamanlarda, şimdiye kadar?
1: Oldu. Mesela ördek ayakları hala anlayamadım.
0: Ördek ayaklar.
1: Mesela iki parmak olan ayakkabılar var. O sükut ördek ayağı gibi, hani o

0: o yüzden böyle çok şu çıkmış bu çıkmış akımlarına çok uymam. Tabii ki denerim bazı şeyleri ama yani böyle çok seçiciyimdir.
1: Yılın en sevdiğiniz zamanları hangisi?
0: İlkbahar ve sonbahar. Çok severim, bayılırım.
1: Günün en sevdiğiniz saatleri hangi saatler?
0: Sabah saatleri. Uyandığım an. Uyandığım anla başlayan o saatler, ilk saatler.
1: Peki sabah çok demişken severim. Sabahları alarm kurarak mı kalkıyorsunuz?
0: Yok, hayır, kendim uyanıyorum. Normalde zaten erken uyanıyorum.
1: Şu anda sahip olmak istediğiniz maddi değeri en büyük şey nedir? Var mı böyle bir şey?
0: Sahip olmak istediğim maddi değeri en büyük şey. Şu anda bir kredi istiyorum mesela.
1: İnşallah.
0: Onu istiyorum. İnşallah olur.
1: İnşallah diyelim. Parayla ilişkiniz nasıl? Mesela cüzdanınızda ne kadar para vardır bilir misiniz?
0: Her zaman hesaplamam ama bana o gün bana yetecek kadar olduğunu bilirim. Daha çok kart kullanıyorum. Çok para taşımıyorum artık. Kimse taşımıyor zaten.
1: Öyle gerçekten devir değişiyor.
0: Ama parayla en büyük şeyim harcamasını çok severim.
1: Ayla Hanım, bence sizi bayağı bir tanıdık. Hiç tanımadığımız kadar keyifli bir sohbetti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdınız.
0: Ben teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için.
1: Görüşmek dileğiyle tekrar, kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz. Bye bye.
1: Görüşmek üzere.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

bileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

gençlik yaşadık. Omuz omuza gölge düşürmedik onurumuza. Birer birer terk ettiler.

suskunsun. Demek ki bir şeyler var.

Tek gidiyorsun, git yolun açık olsun.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Baccarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hatta şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hey, sen Cars!
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olsun.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

Ich bin der Herr Stuhl, ich bin der Herr Stuhl.